şeyler her zaman. Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: Zombie de Fabanaba, zombie de Fabanaba. Gözlerindeki kişi ben olamam.
1: 93.0 Devre Kefam.
2: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı.

ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma, unutma gülüm. Daima iyi şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
4: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz.

0: Mevki Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543-957-5732 0372-532-7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Lekomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık

0: sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakamoz Balık Restoran, Filios Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakamoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz teşhinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 0 67.
3: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.
6: www.radyodevrek.com.tr.
7: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
8: Tıkla haberdar ol.
6: www.radyodevrek.com.tr.
7: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
8: Tıkla sen de dinle.
6: www.radyodevrek.com.tr.
7: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
6: www.radyodevrek.com.tr.
7: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
6: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
7: Bitmedi.
8: Bitmedi.
6: İster cep telefonu, ister tablet, hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
7: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
6: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.
9: Siz istediniz, biz de yaptık.
8: Siz istediniz, biz de yaptık.
10: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
9: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
10: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
9: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
10: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
11: Erkel'den en güzel şarkılar için Emine ile 4 Mevsim yayında.
12: Bu programa bayılıyorum.
11: Emine ile 4 Mevsim sizlerle.

günaydınlar, günaydınlar. Sesimin ulaştığı herkesime, her yere, şu anda beni nerelerden dinliyorsanız günaydınlar, hayırlı sabahlarınız olsun diyorum. Nasılsınız? Keyfiniz, haliniz nasıl? Bıraktığım gibi misiniz? İnşallah öylesinizdir. Keyfiniz daim olsun, neşeniz bol olsun. Devrek FM stüdyolarında 93.0'dan, bölgenin tek radyosundan Devrek FM'de geldik. Yine buralardayız. 25 Haziran 2026 Perşembe günlerden. Radyomuzun WhatsApp'ında biraz sıkıntı var ama Devrek FM sayfamızdan son paylaştığımız resmin altına isteklerinizi, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Aktif olana kadar mesajlarınızı Devrek FM sayfamızdan son paylaştığımız resmin altına gönderebilirsiniz diyorum. Evet, şöyle Tarkan'la başladık. Tarkan'la devam edelim. Birazdan size sürpriz bir konuğum olacak. İnşallah mesajımı görürse, cevap verirse. Ya bu adam görünmez adam ya. Bir görünüyor, bir kayboluyor. Sürpriz bir konuğum olacak sabah sabah. Onun sesini duyunca şaşıracaksınız. Hayranların seni bekliyor. Haydi bekletme. Şu anda en güzel şarkılarım Nergiz'ime de gitsin. Tarkan şarkısı Kedi Gibi diyeceğim. Onun akabinde Demet Akalın ne desin? Aferin bana desin.

binebileceğiz buna. Seni bekliyorum haydi. O zaman ne yapalım? Gelsin istekler, mesajlar.

0: Alo.
1: Alo.
0: Kiminle görüşüyorum?
1: Kimi aradınız efendim?
0: Ben Volkiş aramıştım ama.
1: Yanlış numara efendim, yanlış numara.
0: Günaydın, günaydın.
1: Günaydın, günaydın.
0: Nasılsın?
1: Ben iyiyim, sen nasılsın Emine?
0: Vallahi ben de iyiyim Volki, vallahi senin sesini duymak. Vallahi bir başkaymış, sabah sabah bir enerjiyle geldin. Programa net renk kattın, hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Yok vallahi tek geldim ben, sefa yok.
0: Sefayı da bulursun.
1: Yani.

0: aramıyorum. Yani buradan sefalara selam olsun. Bu arada sesimi dinlemeye unutmuşsun artık.
1: Vallahi var ya, ben vallahi hayranların artık seni bana soruyor yani, bu Volki nerede? Müge'ye, Esra'ya çıkacaklar, bilgin olsun artık. Yani bir sahalara dön, bir yayınlarına dön.
0: Ciddi misin? Hakikaten soruyorlar mı beni şu anda?
1: Evet, soruyorlar.
0: Bence ama ben yayına girdiğin zaman da beni soranların hiçbiri yok.
1: Volki, vallahi onu da ben anlamıyorum yani. Sen ama seni gerçekten sevenler var.
0: Ya sağ olsunlar, ben de onları çok seviyorum. Ya gerçekten sağlık problemlerimden dolayı çok kısa ara vermek durumunda kaldım.
1: Evet,
0: çok
1: biliyorum.
0: Şükür atlattık, şu an biraz daha iyiyim, çok şükür. Allah nasip ederse, bir aksilik olmazsa inşallah, pazartesi günü ben artık yayınlarıma tekrardan başlayacağım.
1: Vallahi biz de özledik senin o show programlarını gerçekten. Yani artık aramıza dönersin. Sana hele bakın kim gelmiş göndereceğim. Onun akabinde Bülent Sertaç. Onun akabinde de İbrahim Tatlıses, şarkılarını seversin sen. Aklıma gelmeyen başıma geldi diyecek. Bu üç güzel
0: vallahi
1: şarkı benden
0: severim.
1: Sana özel göndereceğim, bilgin olsun.
0: İstek alabiliyor muyuz?
1: Tabii ki, benim programım istek programı.
0: Öyle mi? Yani bana özel değil.
1: Ya
0: yani
1: senin...
0: herkes şarkı isteyebilir. Ben özel değilim değil mi şu an?
1: Ya sen şu anda, ben sana özel şarkılar gönderiyorum ama. Ben herkese...
0: Ama dedin istek programı dedin ama.
1: Ama istek programı da. Volki, ben dinleyicilerin ben dinleyicilere özel özel şarkı göndermiyorum. Bu sana özel
0: yani
1: oluyor.
0: Yani ben dinleyici değil miyim?
1: Ya sen hem dinleyicisin hem bizim basın müdürümüzsün. Ya sen niye kendini... ya var ya... yani biliyorum Volki, biliyorum.
0: Vallahi şaka bir tarafa, gerçekten ben fırsat buldukça seni dinliyorum. Aynı zamanda dinleyicinim.
1: Ben de senin hayranım biliyorsun.
0: Sağ olasın. Bu arada bizleri Devrek FM'de dinleyen bütün dinleyicilerimize sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Gerçekten şu anda yaz sezonuyla beraber biliyorsun Devrek cıvıl cıvıl.
1: Evet.
0: Allah nasip ederse inşallah önümüzdeki Temmuz ayının 20'sinde ben de 2 hafta kadar Zonguldak'ta olacağım, Devrek'te olacağım.
1: İnşallah.
0: Oradan yayınlarımıza gireceğiz. Şimdiden bizi seven herkese buradan sevgiler gönderiyorum, selamlar gönderiyorum. Sıradaki şarkı hareketliyse sana bırakıyorum ama slow şarkılara geçiş yaptıysan çok sevdiğim bir sanatçıdan bir şarkı istiyorum.
1: Hangisi?
0: Yani şu anda müzik listelerini alt üst eden bir sanatçı. Pop 10'da en sondan birinci, bilgin olsun.
1: Tamam.
0: En sondan birinci. Benim şarkıyı rica ediyorum.
1: Estağfurullah, sen var ya, sen yani sen niye şarkını öyle hafife alıyorsun ki? Valla senin şarkın şu anda Devrek FM'de bütün dinleyiciler itibariyle tanınan bir şarkı. Gerçekten öyle güzel yapmışsın ki ben ona fırsat buldukça çalıyorum. Kapanışımı
0: eyvallah
1: o şarkıyla yapacağım. Zaten genellikle öyle yapıyorum. Vallahi o şarkı yani o kadar duygu yüklü ki, hangi duyguyla yazdıysan yüreğine ağzına sağlık. Gerçekten yani bizi bizden alan bir şarkı.
0: Bunu pazartesi günü açıklayacağım.
1: Tamam.
0: Ya bu şarkıyı hangi duygu yoğunluğunda yazdığımı pazartesi günü beni beklesinler.
1: Tamam, bekliyorum. Ben de
0: peki,
1: bekliyorum.
0: Peki, o zaman sana iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür
0: buradan,
1: ediyorum.
0: Recep abime, sevgili Ferdi'ye, diğer programcı arkadaşlarımıza
1: da sevgiler. Şu an Nergiz de bizi dinliyor.
0: Dinliyor mu?
1: Evet, Nergiz de dinliyor bizi şu anda. Ona da sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim.
0: Ona da gönderelim. Şimdi ayırmayalım onu da. Ona da buradan selam olsun.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Var mı
0: hadi
1: eklemek istediğin bir şey?
0: Yok, canın sağlığı. Dinleyicilerim, hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz, emin iyi yayınlar.
1: İnşallah. Kendine dikkat et.
0: Hadi hoşçakal, bay bay.
1: Evet, vakimizi de uğurladığımıza göre o zaman ne yapıyoruz? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Volki'ye gönderelim bu şarkıyı. Hele bakın kim gelmiş?

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
2: Devlet'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
1: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
2: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
2: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
2: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
2: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56.000 lira.
2: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
2: Sınırlı stok ile satışta.
1: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyacınız.

0: İhtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetinizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devlet'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: Reklamları dinlediniz.

aklıma gelmeyen başıma geldi değil mi? İnsanların aklına gelmeyen şeyler maalesef başına da gelebiliyor. Ne kadar güzel söylemiş. Bu aşk hayatı olur, iş hayatı olur, sevgili olur, her ne olursa olsun. Değil mi arkadaş, dost? Evet, şu anda beni Seda dinliyormuş. Seda'ya da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Günaydın Emine, nasılsın? Ben de dinliyorum. Mümkünse Serdar Ortaç'tan Okumakla Adam Olmuyor şarkısını dinletirsen mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bir de mesaj...

FM sayfamızın son paylaştığımız simit resmimizin altına isteklerinizi, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Devrek FM sayfasına mesajlarınızı benim sayfama değil, Devrek FM sayfasına atacaksınız. Bilginiz olsun, Devrek FM Instagram adresine atıyorsunuz. Son paylaştığımız simitin resminin altına isteklerinizi, mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

çok işim var diyecek. Onun akabinde onun çok sevdiği Gülşen'in bir şarkısı var, Garabecikler. Onun akabinde çok tatlısın, güzelsin. Onun akabinde Serdar Ortaç sonrası ben buralarda olacağım. Dediğim gibi radyomuz Zoom WhatsApp'ı aktif hale gelene kadar sosyal medyadan alıyorum. Radyomuzun Instagram sayfası, Devrek FM sayfasından son paylaştığımız simit resmin altına isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin. Bana gönderiyorsunuz ama bana gelen mesajları oradan okumayacağım, bilginiz olsun. Instagram'a, radyomuzun Instagram'ına gönderin. O zaman ne yapalım? Üç güzel şarkı benden, sadece Nergiz'le biz bize, biz bize ruhtaşlarına gitsin. Yüzcem'e gitsin, Nergiz'e hatta ben Ferdi Baba'nın hareketli şarkılarından da göndereceğim. O zaman ne diyoruz? Gelsin istekler, mesajlar.

Biz bize erikti, biz bize ruh taşlarına gitti bu şarkıları. Evet, Seda'nın istediği şarkı var, onu göndereceğim hemen. Onun akabinde Nergis Nalan'ın Adresi Biliyorsun şarkısını da çok isterdi benden. Onu da göndereceğim. Şöyle, Samsun Terme'den Kırdar ailesi beni dinliyorlarmış. Yurtseven kardeşlerden Lokum Gibi Tatlı mı Tatlı istemişler. Bu şarkı benden. Nergizime de gitsin. Şöyle bir mesajımız var, hemen onu okuyalım. Güneşli güzel bir İstanbul sabahından günaydınlar Emine Hanım. Kolay gelsin, ben Hakan. Sizden İsmailiye kadar Şekerim Benim şarkısını istiyorum. Size ve tüm Devrek FM dinleyicilerine gelsin. Teşekkürler ederim demiş. Hakan'la silinmeyen hatıralara da çok teşekkür ediyoruz. O zaman ne yapalım? Reklamlar öncesi okumakla adam.

oraya isteklerinizi, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bana atıyorsunuz ama ben oradan okumuyorum. Bana gelen mesajları, benim sayfamda olan mesajları okumuyorum. Bilginiz olsun. Instagram sayfamızın, radyomuzun Instagram sayfasına gönderin mesajlarınızı. O zaman ne yapalım, reklamlar öncesi? Okumakla adam olmuyor diyecek Serdar Ortaç. Haydi o zaman gelsin.

0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi. Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
2: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
1: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
2: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
1: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
2: Bize sormadan karar vermeyin.
1: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
2: 556 4193
1: 556 57 57.
2: Güven Lokantası Erdemir Kart.
3: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
4: Nova Pide Börek Salonu.
5: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
4: Ayrıca Trendyol, Getir Yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
5: Telefon 0501 737 67.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Ben ölürüm yolum, ama unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

0: yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
3: FM. 93.0 Devrek FM.

0: Doğan Birlik.
1: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
0: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
1: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
0: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
1: Devrek 0372 556 18 88 İbrahim Bey 0546 979 80 96
2: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami.

0: Evet, Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı. Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
3: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
4: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
3: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
4: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
3: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
4: Bize sormadan karar vermeyin.
3: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
4: 556 4193
3: 556 57 57.
4: Güven Lokantası. Erdemir Kart.
5: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
6: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
5: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
6: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
5: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
6: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
5: Telefon 0542 214 6645.
2: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
6: Boyada sanat ilkesiyle.
2: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
6: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
2: İletişim 0535 545 7169.
6: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
0: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
6: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
6: Taksici Mehmet.
7: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
6: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
6: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
8: Taksici gazla biraz, acelem var benim.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi, sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A.

0: Kutay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız.
1: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
2: Devrek FM 93.0. Devrek FM. Adana.

Bazen her şey normal gibi duruyor ama havada tuhaf bir eksiklik geziniyor. Rüzgar bir yandırıyor, sesler biraz daha kısılıyor. O günün içinde küçük bir boşluk açılıyor sanki, anladın mı? Ve her şey okeymiş gibi davranıyorsun ama o sessiz yerden öyle bir çığlık yükseliyor ki anlıyorsun artık dönmeyeceğim.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM. Çift 067. Devrek FM.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Ki Çay Cuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
2: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
3: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
3: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
3: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
2: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
3: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
2: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı. Devrek Zonguldak.
3: 0536 648 2102.
2: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
3: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
3: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
3: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
3: Telefon 0543 576 34 67.
2: Recep Odabaş.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 47 64.

0: Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
4: Taksici kasbat biraz, acelem var benim.
5: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
6: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
5: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
6: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
5: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
6: Bize sormadan karar vermeyin.
5: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
6: 556 4193
5: 556 57 57.
6: Güven Lokantası. Erdemir Kart.
7: Devrek FM 93.0 Devrek.

biz şu an öğleden sonrayı gösterirken Devrek FM'de mikrofon başında ben Mevsim. İş yerinde, evde, yolda ya da nerede dinliyorsanız hepinize sevgilerimi gönderiyorum.

Sevgili Devrek FM dinleyenleri, mesaj ve istek hattımız sizler için açık bulunuyor. Sevdiklerinize selam göndermek, özel bir şarkı armağan etmek ve yayınımıza katılmak isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz.

Evet, mesaj ve isteklerim gelmeye başladı. Bir mesajım var. Mesajını bize ulaştıran değerli dinleyicime çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ankara Polatlı'dan selamlar. Zonguldak Kapalı Cezaevi C10 koğuşundaki kardeşim Okan Bakır için Kıvırcık Ali diyardan diyara parçasını istiyorum. Onur eniştesinden demiş. Kendisine teşekkür ediyorum. Ve isteğini yerine getiriyorum.

mesaj ve bir istek var sırada. Ersan Filizler'den gelen mesajı sizinle paylaşalım. Selam, kolay gelsin. Yeni işin hayırlı olsun demiş. Teşekkür ediyorum Ersan. Şu an seni dinliyoruz. Hepinize iyi yayınlar. Demet Akalın'dan Vur Gitsin Beni parçasını çalarsan sevinirim demiş. Tekrar iyi yayınlar. Allah'a emanet olun diyor. Siz de Allah'a emanet olun. Güzel mesajı ve isteği için Ersan Filizler'e teşekkür ediyoruz. Şimdi Ersan'ın istediği parça Devrek FM'de sizlerle.

0: Yeneceksin beni.
1: Sıradaki şarkı Mustafa Bey'e gelecek. Mevsim Hanım, ben Mustafa Günoğlu. Benim için Müslüm Baba'dan bir şarkı demiş. Müslüm Gürses'in sevilen eserlerinden biri geliyor.

Herkese hayırlı günler diliyorum. Şu an yemek yapan Nergis Hanım'a çok çok çok selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki parçayı sana göndereceğim Nergis ablacığım. Eline sağlık diyorum.

mesajım daha var. Nihal Hanım'dan hayırlı günler. Recep Bey'e gönülden teşekkür ediyor. Güzel sesini ve samimi yayınlarını özlediğimizi ifade etmek istiyoruz demiş. Recep Bey de teşekkürlerini sunuyor. Sevgi ve saygılarımızla demiş. Nihal Hanım çok teşekkür ediyoruz. Bizden de sevgiler, saygılar.

0: Yorum yapıyoruz.
1: Evet sevgili Devrek FM dinleyicileri, sırayla istek şarkılarıma devam ediyorum.

Dileklerimi okumaya devam ediyorum. Sıradaki mesajım Ferdi Bey'den. Selam Mevsim Hanım, kolay gelsin, iyi günler. Yayınlarınız çok güzel demiş, teşekkür ediyorum. Sıradaki parçayı Devrek FM imtiyaz sahibi Recep Kalmoğlu beyefendiye ve tüm Devrek FM yayıncılarına, dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Sorunsuz yayınlar diliyor. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir diğer mesajım. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Zonguldak Beycuma M tipi kapalı cezaevi B1 koğuşunda yatan erkek arkadaşım Buğra Uçar için Ömer Bitirmezoğlu ile şarkısını çalar mısınız demiş. Çalmaya çalışacağım. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Kendisi bizi dinliyor. Ben teşekkür ediyorum.

Günler, sorunsuz yayınlar. Hoş geldin Mevsim demiş. Teşekkür ediyorum Emine abla. Çıkmış olduğun yolda başarıların devamını dilerim diyor. Sıradaki şarkılar Recep abiye ve Ferdi abiye, Nergis'e ve tüm Devrek FM dinleyenlerine gelsin.

Şuan beni dinleyen değerli aile yakınlarımdan babam ve kardeşim, Hazal Hanım'a, Erdoğan Bey'e çok teşekkür eder. Beni dinleme zarafetini gösterdiğiniz için ayrıyeten teşekkür ediyorum. Bu şarkı da benden size gelsin sevgili babacım ve kardeşim Hazal. Senin

0: Sevgili Devrek FM dinleyicileri, bir mesajım var. İyi yayınlar. Bey Cuma kapalı cezaevinde yatan eşim Barış Demiral için Azer Bülbül'den Dedo çalar mısınız lütfen demiş. İsteğinizi yerine getiriyorum. Sizinle beraber ben de dinlemiş olacağım.
1: Sarılmadı.

Buradan bir mesajım var. Herkese selam olsun demiş. Yönetim Kurulu Başkanımız Recep Kalmoğlu'na Ajda Pekkan'dan Yaz Yaz Yaz eseri benden armağan olsun efendim demiş. Nergis ablacığım teşekkür ederim. Veda şarkım olsun. Benden sonra saat 16'da Nergis'le Biz Bize yayında. Bilginiz olsun sevgili Devrek FM dinleyicileri. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek dileğiyle. Ben Mevsim.

0: reklamlar. Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimizle kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
1: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
0: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
1: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
0: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, Mevlid, Nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
1: Bize sormadan karar vermeyin.
0: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
1: 556 4193
0: 556 57 57
1: Güven Lokantası Erdemir Kart.
2: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar

Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957

0: 5732 0372 532 7730 Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Devrek FM 93.0 Devrek FM.

0: başlıyor.
1: Bahar ayını müjdeleyen Nergis çiçeği.
2: Nergis'le biz size. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Tanıtıcı reklam.
4: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız. Nergis de biz bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
0: Nergis de biz bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
3: Dostluğun sesi sizin sesi. Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.
2: Nergis'le biz bize.
5: Devrek efem.
2: Nergis'le, Nergis'le, Nergis'le biz bize.
6: Devrek efem 93.0.
7: Toplanın, toplanın, geliyorum.
2: Nergis'le biz bize.

0: aşkı yıl taşım gönülden olsun.
1: Maksadımız aşkı yavrum yürekten olsun.
0: Sahiden.
2: Nergis'le biz yüze.
3: Zevrek efem.
1: Yürekten olsun.
0: Devrek, Çaycuma, Bakacak Kadı, Kayıtçılar, Gökşe Bey, Yaka Demirciler, Ahat'la Elezli. Yurt içi yurt dışı, şehir içi şehir dışı fark etmez.

0: en damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
1: Nergis'le Biz Bize devam ediyor.
2: Devrek efem. Nergis'le Biz Bize.
3: Yürekten bir programla, koskocaman bir ruh taşlı kitlesiyle. Efendim saatlerimiz 16.11'i gösteriyor. 25 Haziran neredeyse Haziran ayını da geride bırakmak üzere. Neredeyse haftayı da geride bırakmak üzere. Günlerden Perşembe. Dünün son saatler 18'i gösterdiğinde vedamı gerçekleştirdiğim, mikrofonumu kapattığım dakikalardan sonra yine yeniden mikrofonları açtık efendim. Evlerinden, iş yerlerinden, yollardan, izlerden, seyir halinden sesimin ulaştı tüm ruh taşlarıma. Kucak dolusu selamlar olsun efendim. Devrek efem frekansına sizin kızınız, sizin programınız, sizin yeriniz, bendeniz Nergis'le Biz Bize'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Devrek efem. Her zaman olduğu gibi keyifli bir yayın olsun temennilerimle programımızın startını verdik. Ve inanılmaz bir yoğun mesaj trafiğiyle karşılaştım. Bunun için çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum. Mesaj yazın, elleriniz dert görmesin ruh taşlarım. Bendeniz sizin kızınız olarak Devrek efem WhatsApp hattım aktif olacak. Ta ki saatler 18'i gösterene kadar şimdi var mıyız? O ne demiş, bu ne demiş, o ne yapmış, bunu yapmış. Aman kapat.

Var mısınız her şeyi herkesi bir kenara bırakıp birbirinden güzel duygu yüklü eserlerle saatler 18'i gösterene kadar günü karanlığa bırakma saatlerine doğru biz bize olmaya? Öyleyse ben de varım. Kurban olurum ben size. Mesajlara bak, mesajlara bak. Allah'ım Allah'ım, neler oluyor neler oluyor. Hoş geldiniz tekrardan. Devre Gepen WhatsApp hattımı hemen hatırlatayım. 0507-380-067. Birazdan yoklamalar alacağım. Noktada olsa koyun ama. Biliyorum dinlediğinizi. Bazen yollarda, izlerde, seyir halinde, bağlarda, bahçelerde. Efendim kimisi terapilerde, kimisi böyle derslerde. Ama siz yine de bir kulağınız bende olunca noktayı koyun oraya. Yazmanıza bile gerek yok ki. Ben biliyorsunuz ki parayla çalışmayan, sadece sizlerden gelen o güzel mesajlarla çalışan bir programcıyım. Evet, gazla çalışıyorum efendim. İki saat boyunca Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam edecek. Devre Gefen frekansında programımız yine her zaman olduğu gibi. Buradan değerli iş insanı Mehmet Yıldız, çok teşekkür ediyorum. En güzel şarkılarım, programımda yayınlayacak olduğum en güzel sevgi, aşk dolu eserler Ay Yıldız İnşaat ve Emlak çalışanlarına, müşterilerine ve değerli sponsorumuz Mehmet Yıldız'a da armağanım oluyor. E kolay mı? Geçen seneden beri bizi biz bize yapıyor ve biz bize olmamıza, ruhtaş olmamıza katkı sağlıyor. Çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da Çaycuma'ya değer üstüne değer katan konutları, villaları konduruyor vallahi. Birazdan detaya giriş yapacağız. Sizleri saraylarda yaşatacağım. Sizin kızınız olarak buna söz verdim. Birazdan mesajlara geri dönüş yapacağım. Lakin bazen gönle de laf geçmiyor. Her ne kadar tamam bundan sonra böyle yapmayacağım, şöyle yapmayacağım falan filan kendimizi kısıtlama koyarız. Ama çok haklısınız. Mantığın ve aklın dur dediği yerde kalp kendi kendi bildiğini okurmuş değil mi? Sen ne diyorsun dermiş mantığa, akla. İnsanın kalbine söz geçirememesi hayatın en güzel ama bazen de en yorucu tecrübelerinden biri olabiliyor. Mantık ve duygu ayrımını iyi yapmak gerekiyor değil mi? Bazen doğru olanı bilsek bile içimizden sesi susturamayız. Bu duyguyu bastıramayız. Bunu kabullenmek, ona karşı savaşmaktan genellikle daha çok huzur veriyor, insana mutluluk veriyor. Ama mantık mı, duygu mu? Bilmiyoruz ki. Ustan artık deli gönül desin Fikret Kızılok. Daha sonra siz de karar verin bakalım. Mantık mı, gönül mü? Ah be gönül, o bir yolcu, sen bir ancı. Gördüğün en son yalancı. Demedim mi sana gönül? Ay ay. Fikret Kızılok sizlerle.

0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Herkesle biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713, 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
3: Nergis'e biz bize.
4: Devrek efem.

0: size.
1: Dinledik efendim. Nergis'le biz size.
2: Güzel bir ritmik bir Ferdi Tayfur eseriyle birlikteliğimize şöyle bir renk katmış olduk. Gönlümün sultanısın dediğiniz kim varsa sizden onlara adrese teslim edildi. Benden de tüm ruh taşlarıma armağan oldu efendim bu güzel Ferdi Baba yorumu. Evet, saatler 16.30'u gösterirken birikmiş mesajlar var. Hemen değerlendirelim mesajları. Bilmiş olduğunuz üzere 2 saat hemen geçiveriyor. Şöyle geç kalmadan bakalım kimler nerelerden ulaştı. Tekrardan hoş geldiniz efendim. Devrek efendim WhatsApp hattımı hatırlatayım. 0507-380-067'den anlık olarak ücretsiz bir şekilde saatler 18'i gösterene kadar bendeniz sizin kızınız Nergis'e ulaşabiliyorsunuz efendim. Tek iletişim numaramız Devrek efendim WhatsApp hattı. Diğer sosyal medya hesaplarından maalesef ki yayın esnasında göremiyorum. 0507-380-067'ye gönder gelsin ruh taşım mesajlarını. Bakalım kimler göndermiş. Hayırlı günler Nergis Hanım demiş. Beycuma'da olan kardeşim Buğra Uçar için Ömer Bükülmezoğlu'ndan Robe Behjan Remix çalar mısınız demiş. Vallahi o eseri hiç hatırlayamadım. İşte formatıma uymasa da birazdan en güzel eserler tüm kader mahkumlarına. Bendeniz sizin kızınız Nergis'ten armağan oluyor zaten. Buğra Uçar'a da en güzel eserleri gönderelim efendim. Ben Gül, eşim Emre Zonguldak Beycuma'da demiş. Eşim Zonguldak'la Onur'dan Sallama istedi, çalar mısınız demiş. En güzel eserler eşinize de armağanım oluyor. Gül Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrardan programıma. Ve güzel Ankara'm, Ankara'm başkentim. Hoş geldin, sefalar getirdin Devrek stüdyolarına. Ankara'dan selamlar. Beycuma'da olan oğlum Okan Bakır ve arkadaşlarına Gökhan Namlı'dan Dağlara Düşünce Ayaz şarkısını çalarsanız çok sevinirim demişler efendim. Ta Ankara'dan gelen dinleyicimiz, ruhtaşımız hoş geldiniz. En güzel eserler sizlere de armağanım oluyor. Ve Türkeli Başköy, Kadir Adıgüzel ve Nurhan çifti bizlere ulaşmış. Nergis kızımız, biz Türkeli Başköy'den Kadir Adıgüzel ve Nurhan. Kızımız Kardelen ve tüm kız babalarına gelsin. Hakan Taşıyan'dan Ağlama Dayanamam şarkısını istiyoruz. Teşekkür ederim kızımız demiş. Ben teşekkür ediyorum. Birazdan inşallah radyonuzda olacak o güzel eserde o güzel Hakan Taşıyan yorumu. Bir diğer mesaja geçiyorum. Mesajlar oldukça yoğun. Hayırlı yayınlar abla, ben Alev. Sıradaki en güzel şarkılar Beycuma'da bulunan oğlum Serhat Özer'e gelsin demiş. Kalpleriyle beraber Alevciğim, Rabbim oğluna sağlık, sıhhat ve daha huzurlu günler versin inşallah. Seni de en kısa zamanda oğlunla kavuştursun. Bir diğer mesajımız. Kardeşim iyi yayınlar. Ah sen de yanımda geldi. Sana çok selamı var demiş. Bize son olarak Hazar Yıldız Bilsen çalar mısın? Tüm Devrek ve Beycuma'ya gelsin bizden demişler. Selam olsun efendim. Teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Ah sen de. Efendim ablayım ben, abi değilim 67-60. Şu an sesim erkeğe falan mı benziyor bilemedim şu an. Aşk olsun ya. Vallahi aşk olsun. Ablanızım ben. Abla abi demiş efendim. Selamun aleyküm abi demiş. Ve aleyküm selam. Teşekkür ederim. Olsun, nasıl istiyorsanız öyle. Abi, abla, amca, bacı, teyze, kardeş, kısacası ruhtaş. 67-60 hoş geldin. İyi yayınlar. Artvin Hopa'dan Halise Özuygun. Zonguldak Beycuma'da bulunan nişanlım Murat Alparslan için Cem Karaca'dan ıslak ıslak istiyorum demişler efendim. Artvin, ta Artvin Hopa. Artvin Hopa'ma selam olsun. Halise Özuygun hoş geldin devreklere. İyi yayınlar. Artvin Hopa'dan Emine Aktaş. Zonguldak Beycuma'da bulunan Murat Alparslan için Edi Bakbayram'dan Aldırma Gönül eserini istemiş efendim. Selam olsun güzel Artvin'ime de. Çok severim Artvin'i bu arada. Sorunsuz yayınlar canım demiş. Dinliyorum demiş Emine. Dört mevsim Emine. Sabahların tabii ki sizleri neşeli bir şekilde güne hazırlayan Nergis'le Biz Bize programına kadar sizlere enerji veren yayıncısı Emine ulaşmış. Kraliçem bana bir şarkı çalar mısın, sana ve tüm Devrek FM dinleyen

Ne gelsin, kolay gelsin canım Nergis çiçeğim demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de seni tebrik ediyorum sabahları yaşatmış olduğun o güzel eserler ve duygular adına. Tüm dinleyenlerin huzurunda bana da şarkılar gönderiyorsun. Ben de dinliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Peki, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam edelim. Bana hayatta en çok neyi öğrendin diye sorduğunuzda şöyle bir mikrofon yönelse bana. Hayatın öğrettiği en önemli şeylerden birinin yarın ne olacağını asla bilemememiz. Değil mi? Bugün en iyi versiyonunla ol. Burada ol. Yarın neyin ne olacağı asla bilinmiyor. Çıkmış olduğun yolun sonu çıkmaz sokak olabiliyor. İlişki yaşadığın sevgilin seni yarı yolda bırakabiliyor. Keza hayaller üstüne hayaller kurduğun o hayaller bir anda değil bir saniyede bile yerle bir olabiliyor. Her zaman diyorum ya, ölmez de sağ kalırsak, yarın Allah nefes verirse diye her programın sonunda bu şekil veda ederim ve hakkınızı helal edin derim. Ki beni dinleyenler bilir efendim. Çünkü yarına çıkılacağının garantisi yok. Işın Karaca'nın da dediği gibi, ufkumda batan güneş yarın tekrardan doğacak mı? Kim bilir? Kalben ne kadar dertli ya da ne kadar mutlu olacağız? Kim bilir? Allah bilir. Nergis.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Dostluğun sesi, sizin sesiniz.
3: Nergis.

Bir armağan oldu. Mesajında Bergen'den neler vaat ettin bana şarkısını çalarsan mutlu oluruz. Tüm yorgunlara gelsin demiş. Rabbim inşallah en kısa zamanda dinlenirsin. Yani kolay bir şey değil. 40 senedir Çaycuma'da esnaf olarak adını koruyabilmek, mekanını koruyabilmek ve gerçekten her yere herkese yetişebilmek zordur, yorucudur tabii ki. Rabbim kolaylıklar versin. Çaycuma'nın değerli iş insanı Selami Albuzlu'ya inşallah Çaycuma'nın başından eksik etmesin Allah seni inşallah. Selam olsun kendisine de. Ankara Polatlı, hoş geldin Ankara. Ankara Polatlı'dan selamlar. Bir cumada bulunan Okan Bakır'a ablasından ve Asilan'dan Selda Baycan'la Caney şarkısını söyler misiniz? Onu çok seviyoruz demişler efendim. Ankara Polat, başkentime selam olsun Ankara'ya. Merhabalar Nergis Hanım, Beycuma'da Ceren ben. Oo Ceren hoş geldin. Sizden istek ricam olacak, çalarsan sevinirim. Güney Akgül'den Sil Beni şarkısını istiyorum. Benden ablam Yıldız, Gülçin, Tuğçe, Medine ve Melike'ye gelsin. Dinlemedeyiz ablam. Hayırlı yayınlar dilerim. Not, oyun kurallarına göre oynanır. Ne azıyla ne çoğuyla diye de bir not düşmüş efendim. Değerli dinleyicimiz Ceren, Ceren'e de en güzel eserler armağanımız oluyor. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam ediyoruz. Bazen de böyle unutulduk mu ne diye mesajlar geliyor. Hayır, unutulmadınız. Haklısınız, çok haklısınız. Birinin hayatında iz bırakmak ve ardından unutulan kişi olmak gerçekten de kabullenilmesi en güç duygulardan biri. İnsanın doğası gereği hem sevildiğini hissetmek hem de anılmak en temel ihtiyacıdır, değil mi? Tıpkı sevilmek gibi unutulmamak da çok büyük bir ihtiyaçtır. İz bırakmak, değer verdiğiniz kişilerin hayatında derin anılar biriktirdiğinizi, bu yüzden tamamen silinmenin imkansız olduğunu gösterir iz bırakmak. İnsanların hayatımıza kattığı tecrübelerin bizde kalıcı olması gibi bizim de başkalarının hikayesinde silinmez bir yerimiz vardır her zaman. Olmasa da kimi zaman. Unutulmamayı dileyelim ama Muazzez Ersoy'un bu güzel eserini de hep beraber dinleyelim. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Keşke dizlerinin yerine başımı dayasaydım taşlara diyecek güzel bir nostalji eser sizleri bekliyor. Devrek FM WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderin efendim. Sizin kızınız bendeniz Nergis. Her zaman anlık olarak saatler 18'i gösterene kadar burada hazır ve nazır sizleri bekliyor olacağım. 0507-380-067. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'a da bu güzel eser benden özellikle armağanım olsun. Duydum ki unutmuş.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi, sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
3: Nergis'le Biz Bize.
4: Devrek efem.

0: sizin yeriniz burası.
1: Devrek FM 93.0.
2: Nergis de biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
3: Nergis de biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
4: Senin en güzel yerin kahverengi gözlerin. Birazdan bu gözlerle ilgili konuşmama devam edeceğim efendim. Öncesinde kısaca bir tanıtıcı reklam diyeyim. Gözlerle ilgili çok söyleyecek şeylerim var tabii ki. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak biliyorsunuz ki Çağcuma'nın gururu ve bir inşaat firmasından da öte hayallerinizin gerçekleştirme noktasında başvurabileceğiniz bir adres efendim. Güvenebileceğiniz kalitede gerçekten ilham veren mekanları ve güvenli evleri aslında tabiri caizse güvenli limanınızı inşa ediyor. İnanılmaz bir inşaat tutkuları var. Ben Çağcuma'ya değer üstüne değer kattığı için çok teşekkür ediyorum buradan Mehmet Yıldız'a. Yüreksen ve profesyonellikle yapıyor bu işi efendim. Yüreksen ve profesyonellikle karşılanacağınız bir inşaat firması arıyorsanız adres çok basit. Çağcuma'nın göbeğinde Yeni Atatürk Bulvarı'nda orada hemen koskoca tabelada yazıyor. Gerçekten Çağcuma'nın gururu kalmaya devam ediyor. Sizlere zira geçen seneden beri her gün 2 saat boyunca bunu anlatmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz ki bendeniz seçici sponsorluk yapıyorum. Her firmayı programıma sponsor olarak dahil etmiyorum. Benim için kazançtan ziyade ruhtaşlarımın bana duyduğu güven çok önemli. Yani trilyonları önüme serseler, işte kötü bir firma gelse ki sana trilyon veriyoruz ama bizi dinleyiciye tanıt dese bunu yapmam. Bu yıllardır benim kırmızı çizgim olmuştur. Ben Çağcuma'da doğma büyüme biri olarak size diyorum ki sizin kızınız olarak Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'a gidin efendim. Öncelikle çok mütevazi bir iş insanıyla karşılanacaksınız. Hayalinizi direkt söyleyin. Öyle dağın başındaki yerlere gitmenize gerek yok. Çaycuban'ın göbeği yerlerden mekan sahibi olacaksınız. Çok güzel fırsatlar tanıyor size. Üstelik Nergis'le biz bize programından geliyoruz dediğiniz takdirde Mehmet Yıldız ayrı ayrı ayrıcalıklar tanıyacaktır size. Çok teşekkür ediyorum ruhtaşımın yanında olduğu için. Uzun söze ne hacet.

0: oyun havasıyla dün vedamızı gerçekleştirmiştik. Çok isteyen oluyor bu ara, havanın sıcaklığından mı bilmiyorum. Yine inşallah oyun havasıyla programı veda ederiz, olur mu? Teşekkür ediyorum Eylem. İyi yayınlar. Artvin Hopa'dan Halise Özuygun ulaşmış efendim. Hoş geldin Artvin'im. Sefalar getirdin. Hopa'ya selam olsun. Zonguldak Beycuma'da bulunan nişanlı Murat Arpaslan için ıslak ıslak eserini istemiş. Ne olur bizim şarkımız çalar mısınız rica etsem diye de özellikle ricada bulunmuş. Tabii ki birazdan Cem Karaca da sizlerle olacak. Merhabalar Nergis Hanım. Beycuma'da bulunan Tuğçe Kocabacak ben. İstek ricam olacak. Melda'dan ihtiyacım var şarkısını istiyorum. Benden devrekte bulunan Doğan Ayşirin'e gelsin. Hayırlı yayınlar dilerim demiş efendim. Güzel dileklerini içinde çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi ikinci saatimize giriş yapacağız. Gözlerden. Gözlerden bahsediyorduk değil mi? Nerede kalmıştık? Senin en güzel yerin kahverengi gözlerin demişti Muazzez Ersoy. Ama Emel Sayın öyle demiyor. Gözler gerçekten kalbin aynası mıdır? Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar. Yıllar, yıllar öncesinden güzel bir şarkıya ait olsa da bu sözler aslında gerçeği yansıtıyor değil mi? Efendim gözler kalbin aynasıdır sözü söz yazarı Ahmet Selçuk İlhan'a aittir. Bestesini Selami Şahin'in yaptığı bu ünlü eser ilk olarak da Emel Sayın tarafından seslendirilmiştir. Kalp ayna. Bir insanın yalan söylediğinin veya gerçek söylediğinin anlamanın en kolay yolu aslında gözlerinin içine bakmaktadır. Çünkü gözler gerçekten kalbin aynasıdır. Rengi fark etmeksizin. Siyah, mavi, yeşil olsun. Aşkı asla inkar etmez onlar. Buyurun efendim. Emel Sayın sizlerle buluşsun. Güzel bir nostalji yapalım. Akabinde de kaldığımız yerden devam edelim. Sizin kızınız, sizin programınız. Bendeniz Nergis. Devrek FM frekansında birlikteliğimiz devam ediyor. Buyurun efendim.
1: Nergis'le biziz.
2: Devrek efendim.

kalbin aynasıdır nergis. Yalan nedir bilmez ki onlar. Siyah, mavi, yeşil olsun. Aşkı inkar etmez ki onlar.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Sizin yeriniz burası.
3: Sizin yeriniz burası.
2: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
0: Nergis de Biz Bize.
4: Devrek yapalım.
5: İlk kez Emel Sayın'ın yorumladığı ve ondan sonra da birçok sanatçımızın listesinde yer alan Gözler Kalbin Aynasıdır isimli nostaljik esere hep beraber yer vermiş olduk. Her birinize de armağanım oldu efendim. Saatlerimiz 17.07'yi gösterirken son saatimizde olan cazıyla devam ediyor. Bendeniz Nergis'le Biz Bize ruhtaşlığı çatısı altında Devrek FM frekansındasınız. Burası sizin yeriniz, sizin programınız. Bendeniz de sizin kızınız Nergis. Öyle. Yani ismimi değiştirmedim. Gerçek ismim de Nergis, programın ismi de Nergis.
0: Nergis'le Biz Bize.
5: Şeffaf, doğal bir programla birlikteliğimiz ruhtaşlık yaparak devam ediyor. Şöyle gelen mesajlara da tabii ki bakacağım. Efendim, Devrek FM WhatsApp hattımız halen aktif, halen ücretsiz ve halen hizmetinizde. Ben buradayım, dev bir ekran var karşımda. Sizleri görüyorum, gelen mesajlara hemen yer vereceğim. 0507-380-067'den anlık olarak bana ulaşabilirsiniz. Bakalım kim ulaşmış? Bahar teyzen ulaşmış. Serhat Özer'e selam olsun. Bahar teyzen ulaşmış Serhat. Merhaba ruhtaşım demiş. Beycuma'da bulunan yeğenim Serhat Özer'e gelsin sıradaki şarkı. Seni çok seviyorum oğluşum demiş Bahar teyzen. Efendim teyze anne yarısıdır tabii ki. Serhat da umarım duyuyordur şu anda. Çok mutlu olmuştur. Ve sana da kalp göndermiş Serhat. Rabbim tez zamanda kavuştursun sizleri. Selam Nergis abla demiş.

Hüseyin ben demiş. Kozlu. Zonguldak'ın incisi Kozlu'dan Hüseyin ulaşmış. Vallahi bizim Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız Kozlu'ya da inanılmaz güzel bir projeye imza atıyor. Şu anda hazırlık aşamasında. Hüseyin selam olsun. Ben sizden şarkı isteyeceğim, çalar mısınız demiş. Gülcan Kalkmaz'a gelsin ve size gelsin Volkan Konak'tan Al Ömrümü. Bizim ablamız 67-61 demiş. 67-61. Tanju Türkoğlu'na sıradaki şarkı A2'de yatan sevgilim Neslihan Erdoğan'a gelsin selamlar diye de başka bir mesaja yer vermiş olduk efendim. Mesajlarınız gelmeye devam ederken birazdan devam edeceğiz. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla. Evet biliyorum, haklısınız. İnsan bazen farkında bile olmaz. Sevgi insanın hayatta kalma ve güvende hissetme mekanizmalarından bir tanesi değil mi? Sevilen birinin varlığı duygusal yalnızlığımızı azaltıyor. Resmen özgüvenimizi destekleyip hayatın zorluklarına karşı içsel bir sığınak oluşturuyor bize. İnsan doğası anlaşıldığını ve değerli olduğunu hissetmek için derin bir bağ kurmaya odaklanıyor. Ve ister istemez farkında olmadan ay ben bir daha asla sevmem demeden bir bakıyorsunuz ki karşı tarafı çoktan sevmişsiniz. İnanamıyorsunuz. Size diyenler aa sen onu seviyorsun farkında mısın deseler de aa sahi mi diyorsunuz. O kadar çok güveniniz sarsılmıştır ki geçmiş ilişkilerinizde Tuncay Tulcel'in de bu güzel eserini dinlemeden de geçemiyoruz doğrusu. Farkında mısın? Tuncay Tuncel sizlerle hep beraber dinleyelim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmıyoruz. Sizin kızınız burada olmaya devam ediyor. Nergis.

0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
1: Birlik Efendim.

insan sevdiği ağlamasın diye, öyle gözleri yaşarmasın diye neler neler yapmaz ki. Cem Karaca çok güzel seslendirmiş. Ben feleğin çemberine çomak sokarım, yeter ki ıslak ıslak bakma öyle derken, gerçek sevgiyi de yansıtıvermiş bu güzel eserinde. Her birinize armağanım oldu değerli dinleyenlerim. Efendim saatleri 17.20 yaptık. Bendeniz Nergis. Devrek FM frekansında Nergis'le Biz Bize Ruhtaşlığı çatısı altında birlikteliğimiz devam ediyor. Gelen mesajlar var, hemen değerlendireceğim ve birazdan size iki güzel şarkı takdim edeceğim. Bu iki güzel şarkıyı şu anda ilk kez Devrek FM frekansında Nergis'le Biz Bize programında dinleyeceksiniz. Nergis'le Nergis'le Biz Bize farkıyla ilk çıkan, ilk radyoya şu an takdim edilen sıcacık sıcacık fırından yeni çıkmış iki güzel eseri sizlere takdim edeceğim. Nergis'le Biz Bize. Dinlemede kalın. Bu da benim ruh taşlarımın ayrıcalığı olsun değil mi? Evet evet, ilkleri yaşayacağız biz bize olarak inşallah. Güzel eserler var, iki tane güzel eser çıkmış. Bunları size dinletmek istiyorum efendim. Bu şansa dahil eden bizleri, değerli sanatçılarıma da çok teşekkür ediyorum. Mesajlarla devam edelim. Hayırlı yayınlar. Bir cumada bulunan kayınçom Rasim Efe için gaptaş havası çalar mısınız demiş. Yine oyun havası istenmiş. Son veda eserimiz oyun havası olacak, olur mu? Eniştesi Turan Taş ve annesi Şerif Efe ve ablası Melat Taş için tüm mahkumlara da armağan olsun demiş. Çok teşekkürler etmişler efendim. Ben teşekkür ediyorum. Beycumama selam. Selamlar demiş. Dayım Rasim Efe'ye git diyemem şarkısı armağan olsun. Ailesinin bol bol selamları var demiş efendim. Elçiye zeval olmaz. Bizler de burada o duygu ve düşüncelerinizi, selamlarınızı iletmiş olduk. Umarım dinliyorlardır. Peki şimdi sizlere dedim ya, Nergis'le Biz Bize programının Devrek FM frekansının ayrıcalığıyla ilk kez benim programımda yayınlanacak olan Oğuzhan Koç, biliyorsunuz ki komik replikleriyle aslında ilk önce gündeme gelmiş bir sanatçıydı. Buradan Oğuzhan Koç'a selam olsun. Daha sonra da kendini müzik sektörüne doğru bir adım attı. Büyük bir cesaretle, cesaretini toplayarak ve büyük bir başarı da gösterdi. Geçtiğimiz yıllarda görmüş olduğunuz üzere. İşte Oğuzhan Koç yeni bir eser çıkardı. Bu eseri de ilk kez Devrek FM frekansında Nergis'le Biz Bize programına hediye etti. Teşekkür ediyoruz Oğuzhan Koç'a. Bunun adı Aşksa eseri ilk kez Nergis'le Biz Bize programında sizlerle. Nergis'le Biz Bize.

0: de biz.
1: Devrek FM 93.0.
2: Nergis de biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
3: Nergis de biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
0: Nergis de biz bize.
1: Devrek FM.
4: Efendim, yeni yeni fırından çıkmış Oğuzhan Koç'a ait Bunun Adı Aşksa eseri sizlerle buluştu. Nergis'le biz bize Devrek FM farkıyla her birinize armağanım oldu bu güzel eser. Oğuzhan Koç bir zamanlar terk edilen sevgilinin siniriyle yazmış olduğu bir eser vardı, hatırladınız mı? O zamanlar gündemde domuz gribi vardı, insanlar grip olurdu. Oğuzhan Koç da sevgiliye siteminin efendim. Vallahi bu benim programımın formatına çıkıyor ama Oğuzhan Koç için yayınlarım. Domuz gribi ol inşallah diyeceğiz.
0: Nergis'le
1: Devrek FM 93.0.
5: Bırakıp gittim çok ayıp.

0: kalmış.
1: Eyvah. Oo. Oğuzhan yapma ama.

ama. Ona inşallah. Neler yaptın Oğuzhan Koç sen? Neler yaptın? Selam olsun efendim. Değerli sanatçımız Oğuzhan Koç'a. Sen o kadar bedduayı niye yaptın yahu? Az önce de Nergis'le Biz Bize programına şarkısını ilk kez armağan eden, ilk radyoda yayınlatan Oğuzhan Koç'a teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Vallahi Oğuzhan, yani bilmiyorum amin mi desek? Olmasınlar be, domuz gribi sonra bulaştırırlar. Amel olsun inşallah diyor bir de. Yani Oğuzhan Koç'u buradan tebriklerimi sunuyorum. Hiç güleceğimiz yoktu. Bir de Nergis'le Biz Bize programına kadar geldin ya. Sana helal olsun. Nergis'le Biz Bize. Helal olsun Oğuzhan Koç'a. Aslında benim duygularıma biraz tercüme olmuşsun, itiraf ediyorum. Nakiti de bitmiş diyor. Oh diyor, kalmış ortada. Sevgilisiz kal inşallah. Amin diyelim mi? Eyvah. Gelen mesajlar var efendim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla hemen mesajlara yer verelim. İyi yayınlar dilemiş. Ve Cuma'dan Barış Demiral için Uygar Doğanay'dan Islak Sokak çalar mısınız lütfen demişler efendim mesajında. Tüm Beycuma'ma selam olsun. En güzel eserler kader mahkumlarına armağanımız olsun. Ve değerli yayıncı arkadaşımız Murat Ekmekçi, benden sonra 19-21 saatler arasında yayın alan Murat'la Sevgi Çemberi'nde şu an beni dinliyormuş efendim. İyi yayınlar Nergis Hanım. Tüm sülalece sizi dinliyoruz. Saat 19'da çıkan kişi çok gıcık demiş. Mesajlarım okumuyor demiş. Anam kendinsin o ya. Kendine gıcık demiş. Ben takdir ediyorum. Kendinin gıcık olduğunu bilen insan en iyi insan. Bilsen nasıl fark ettin? Sevgilisiz kal sevgi çemberi inşallah. Oğuzhan Koç sana mı gidiyor yoksa? Şaka bir tarafa, Murat Ekmekçi'ye saat 19'da efendim Murat Ekmekçi'yi dinleyebilirsiniz. Kendisi sizleri bekliyor olacak ki bir an önce şu saatler geçse de şu Nergis çenesini kapasa da ben de programa çıksam diye baktığını hissediyorum. Hissediyorum. Ama daha vaktim var. Gitse biz. Ya. Efendim değerli Yasin, Yasin ulaşmış değerli meslektaşım. Kıymetli müdürüm hayırlı yayınlar demiş. Estağfurullah. Reklam müdürüyüm ya, o yüzden diyor, yayın müdürü değilim. Reklam müdürüyüm Yasin. Kıymetli müdürüm hayırlı yayınlar. Çay Cuma'dan selam olsun. Dinlemedeyiz, enerjiniz 10 numara maşallah demiş. Çok teşekkür ediyorum sizlerden gelen o sinerjiyle birlikte. Buradan Bey Cuma'da sizlere kulak veren değerli kıymetli insanlar var. Onlara ve ismini sayamadığım herkese selam olsun demiş. Uğur Koç, Rasim Efe, Çakır abi, Onur Korkmaz, Bankacı Ahmet, Osman Şenses, Selahattin Köse, Kozluğlu Hüseyin, Mutlu Eren, Özgür Günler'de sevgili abi kardeşlerim, Kaybedenler Kulübü, Yasin Duras'ı saygılar diliyorum Nergis abla demiş ve mesajını sonlandırmış. Saygı ve sevgilerin en büyüğü sana gelsin Yasin. Ablan kurban olsun sana. Onay Şahin'den Mahpusluk şarkısını istemiş. Tüm mahkumlara gelsin demiş. Değerli yayıncı arkadaşım Murat Ekmekçi. Senin yayınında niye çalmıyorsun onu sen? Mahpushane etrafında aney aney. Çalarız biraz.

Bazen tüm kader mahkumlarına çalarız onu. Efendim saat akşam 19'a abone olmak isteyenler varsa 19'da Murat Ekmekçi ile irtibata geçiyorlar. 19 reklamından sonra kendisi yayında oluyor. Bilginiz olsun. Nasıl bir şarkı bu ya demiş Emine. Oğuzhan gönderdi, Oğuzhan. Evet, Oğuzhan Koç var ya. Çok güzel hareketler bunlar. La la la la la la la diyen Oğuzhan. Ne demiş? İstek eserler demiş. Sen de bedava, ben de paralı. O yüzden senin programından istiyorum demiş Murat Ekmekçi. Evet, ben de ücretsiz. Saatler 18'i gösterene kadar elinizi çabuk tutun. Yoksa Murat Ekmekçi sizden istek eserleriniz için ücret talep edecek. Eyvahlar olsun. Uzatsak mı ki yayını? Ne yapsak yahu? Ücretsiz bir şekilde saatler 18'i gösterene kadar istek eserlerde bulunabilir. Yok efendim, ücretsiz ben istemiyorum diyorsan da, illaki parasını ödemek zorundayım diyorsan da Murat Ekmekçi saat 19'da yayında olacak. Buyurun efendim, bekliyor sizi. Peki o zaman neye geliyoruz? Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla. İnsanlar neden sevgiye ya da sevgiliye ihtiyaç duyar? Öyle bir yere gelmişiz ki, öyle bir çağdayız ki, bir babanın bile ilkokul çocuğuna sorduğu soru: sevgilin var mı oğlum? Bu işin mantığını çözemiyorum. Başka şeylerin ismini yoksa sadece sevgili mi koyduk? Sevgili nedir sizce? Sevgili sevgidir zaten. İllaki böyle karşı cins olacak diye bir kaidesi yoktur. Ama mutlu anlarda, üzgün anlarda insan en çok sevdiğine ihtiyaç duyar. Sevgim Yılmaz'ın da dediği gibi, ihtiyacım var. Bülbüller güllere, gündüzler geceye, nasıl muhtaç ise benim de size ihtiyacım var ruhtaşlarım. Her biriniz armağanım olsun. Buyurun efendim.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi, sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
3: Nergis'le Biz Bize.
4: Devrek efendim.

Bazı sevdalardan, bazı yollardan dönülmez, dönen de namert olsun demiş. Çok kıymetli Ahmet Şafak'tan dinledik bu güzel eseri. Her birinize armağan ettim efendim. Son zamanlarda okuduğum bir kitap var. Uğur Gökbulut'un yazmış olduğu. Gerçekten hayata dahil bir kitap. O kitaptan edindiğim o kadar çok bilgi var ki bunu siz programlarımda zaman zaman sizlerle tabii ki paylaşacağım. Kitap okumak o kadar güzel bir şey ki insanın kitap okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. İnsanın bilgi dağarcığının genişlediği, yalnız hissettiği zamanlarda bir dosta, bir gerçekten samimi bir sohbete ihtiyacı olduğu zamanlarda sığınabileceği bir limandır kitap efendim. Kitap okuyalım ve okutalım. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyoruz. İstek eserlerde bulunabilirsiniz efendim. Tabii ki var istek eserimiz. Saatler 18'i gösterene kadar. Lakin son oyun havası eseriyle kapanış yapacağız. Çok oyun havası isteyenler olmuş. Ebru Gündeş bir sigara yaktım eseri. Şimdi Emineciğim, ben Ebru Gündeş'in Çok Mu Gördünüz eserini yayınlayacaktım. Bu eser benden sana da gelsin. Selamun aleyküm demişler. Öncelikle iyi yayınlar. Sıradaki şarkıyım. Dostlarım Canko Serkan, Çiçek Muhammed, Bozkurt, Tanju Türkoğlu, Tunca Yatılı, Osman Atar, Hasan Ateş, Kozlulu Hüseyin, Mehmet Kürk, Selahattin Köşe, Rasim Efe, Uğur Koç, Oğuzhan Çelik, Hava Öğüt'ten Kara Sevda, Lazoğlu'na gelsin iyi yayınlar dilemişler efendim. Lakin programın sonuna doğru yaklaşmaktayız. İstek eserlerinizi muhtemelen yetiştiremeyeceğim. Tüm eserler benden kader mahkumlarına armağanım oldu. Ben teşekkür ediyorum Emineciğim. Bazı günler içimde nedensiz mutluluklarla uyanıyorum. Ama bazı günler ise mutlu olmak için içimde hiçbir neden bulamıyorum. Sizin de yaşadığınız oldu mu zaman zaman böyle duygularla? Bazı günlerde en yakınımdakileri bile çekemeyecek kadar ağırlaşıyorum bedenimi. Bazı günlerde en uzağımdakiler için bile kendimi parçalayabiliyorum. Bazen çekip gitmek istiyorum, geride bir not bile bırakmadan. Bazense diyorum ki kendi kendime, kal ve savaş diyorum, kal ve savaş. Kimse fark etmese de fedakarlıklarını, savaş. Bazı günler seviyorum kendimi, bazı günler ise asla affedemiyorum. Şöyle bir geçmişe bakıp düşününce, beni hak etmeyenler için ben neler yapmışım neler. Ne güzel çocuklardık biz oysa. Sokaklar bizimdi, kızlar ip atlar, erkekler gazoz kapağı ve top oynardı. Salça ekmek dürümü yerdik, televizyon izlemeye birbirimize giderdik. O yıllarda TRT vardı sadece. Manuel'e yalan rüzgarı, işte kara şimşek izlerdik. Evimizde mutlu mesut insanlardık, sobamız sıcacıktı. Hep bir sofrada toplanırdık, ayrım gayrım yemek olmazdı bizde. Samimiyet vardı, akrabalık vardı. Küçük semtin mesut insanlarıydık biz. Ne oldu bize birdenbire? Bir elimiz yağda, ötekisi baldayken niye mutsuz olduk biz? Yılda bir iki yeni elbise alabilirdik. O da bayramlarda değil mi? Şimdi dolabımızda kıyafetlerimizi koyacak yerimiz kalmıyor. Ama yine suratlar asık ve mutsuz. Geçmişin tozlu raflarını arar olduk resmen. Bunu dünya bu hale getirmedi. İnsanlar bu hale getirdi. Ya ne zararım vardı benim sizlere? Şurada iki dakika biz olmaya çalıştık, ruhtaş olmaya çalıştık. Bize bu mutluluğu çok mu gördünüz? Ebru Gündeş sizlerle. Güzel bir duygu yoğunluğu yaşayalım. Daha sonra veda için ben burada olacağım. Nergis'le.

ömrümde bir kere yüzüm gülmüştü. Ne zararım vardı benim sizlere? Suçum neydi? Benden ne istediniz? Ufacık mutluluğu çok mu gördünüz? Çok mu gördünüz?

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Nergis de Biz Bize.
3: Çok mu gördünüz? Ebru Gündeş'in unutulmayan slow eseri sizlerle buluştu. Ve Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla bir Nergis'le Biz Bize'nin daha sonuna geldik efendim. Söz vermiş olduğum üzere oyun havasıyla vedamızı gerçekleştireceğiz. 91.75 ah ulan Rıza çalar mısınız demiş. Maalesef ki programın sonuna denk geldin. Yarın inşallah kaldığımız yerden devam edersek ve şahsen buraya gelirseniz bana da hatırlatırsanız o güzel esere de yer veririz, olur mu? Teşekkür ediyorum. Ben yüksek müsaadelerinizi isteyeceğim efendim. Oyun havası eşliğinde kapatacağız. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak biliyorsunuz ki Çarcuman'ın gururu, inşaat firmasından da öte yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız bir firma. Yeni Atatürk Bulvarı Çarcuman Merkez'de ofislerini hemen ziyaret edin efendim ki hayalleriniz yarıda kalmasın. Kendisiyle iletişime geçebilirsiniz anlık olarak. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak iletişim numarası 0552 560 6713. Kendisine programımıza sağlamış olduğu katkılardan dolayı bizi bugün de Biz Bize olarak buluşmamıza vesile olduğundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız. Teşekkür ve alkışların en büyüğü size gidiyor. Yarın ölmez de sağ kalırsak, bir aksilik çıkmazsa ben yine saatler 16'yı gösterdiğinde arkası yarınlığı tadımlık bir programla 2 saat boyunca sizlerle
2: Devrek Efendim, Nergis'le Biziz
3: olmaya devam edeceğim. Biliyorum saatler 16'yı gösterdiğinde sizler de orada olacaksınız. Sürçülisan ettiysem affola. Kiminin isteğini yayınlayabildim, kimininkini yayınlayamadım. Bazen çok konuşarak kulağınızın kafanızı şişirdim. Bazen de biraz daha konuşsa dedirttim. Sevenler daha çok sevdi, nefret edenler daha çok nefret etti. Her şeyin en pik noktasında yaşanan program Nergis'le Biz Bize bugünlük de sona erdi. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysem de affola. Şimdi oyun havası zamanı, oynamayan kalmasın. Yarına kadar yüreğinizden sevgi, bedeninizden sağlık, evlerinizden huzur, ceplerinizden para, bir de radyonuzdan
2: Devrek Efendim, Nergis'le Biz Bize.
3: Eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı akşamlarınız olsun. Bay bay. Hadi oynamaya.
2: Nergis'le
4: Devrek Efendim 93.8.

0: bizse biz bize.
1: Araç muayene hazırlama, detaylı iç dışı yıkama,
2: kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi.
0: Bitmedi.
1: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
2: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476
1: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Mevki Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
4: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
5: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
6: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.

0: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
1: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
0: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
1: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
0: Bize sormadan karar vermeyin.
1: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
0: 556-41-93
1: 556-57-57
0: Güven Lokantası Erdemir Kart.
2: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selam. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
3: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres: İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi, Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır, sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
4: Devrek FM 93.0 Devrek FM.
5: Bir adım attım suya, dondu ayaklarım, aksilik bu ya.

0: yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM. Çift 067. Devrek
2: FM. Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabul

0: kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi
1: 93.0 Devrek FM.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklam var.
1: Takata bro. Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
3: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
4: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
5: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
4: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
5: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
4: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
5: 0372 556 1476
4: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü

0: 2 Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543-957-5732, 0372-532-7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
3: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
3: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
3: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 6645.
4: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
1: Devrek FM
5: 93.0. Devrek FM.

0: Kral Radyosu 93.0 Devrek FM. Murat'la Sevgi Canberi.
1: İnsan severse sözene gerek, sevda ocağında közene gerek.
0: Aşk yürektedir, yüzene gerek. Sevenin düşünde sevgi var, sözene gerek.
1: Sevenlerin programı Sevgi Çemberi.
0: Murat'la Sevgi Çemberi başlıyor. Murat'la Sevgi Çemberi.

0: Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim ki sen bu sevgimi bilemedin mi? Efendim herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Tam 93.0 Devrek FM'den.
1: 93.0
0: Devrek. Aboneler özel istek programıyla sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Abone olan dinleyicilerimizin mesajlarını ve isteklerini yine bu güzel akşamda sevdiklerine kavuşturacağız. Onların mesajlarını ve isteklerini yayınlayacağız sevgili dinleyenler. Abonelik hakkında bilgi almak isteyenler 0507-380-0067 Devrek FM WhatsApp hattına bilgi almak istiyorum yazabilirsiniz. Bunun dışında evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında bizleri dinleyen dinleyicilerimiz cezaevi mesajı değil de normal ben de burada

Devrek FM dinliyorum diyenler, programda olduklarını hissettirmek isteyenler yine WhatsApp'tan 0507 380 0067'den mesajlarını gönderebilirler. Bu programın özelliği sadece ama sadece abone olan dinleyicilerin istek şarkılarına ve cezaevi mesajlarına yer veriliyor sevgili dinleyenler. Abone olmayan dinleyicilerimiz cezaevi mesajı göndermesinler, çünkü o mesajları maalesef ki bu programda değerlendirmeyiz.

0: bilemezsin.
1: Ayrılık ne demek bilemezsin sen, özlemek ne demek bilemezsin sen, değil mi? Bu duyguyu yaşamayanlar, bilmeyenlere hitap olmuş bir şarkı bu sevgili dinleyenler. Evet, güzel bir akşam bizleri bekliyor diyelim. Yine bu akşam sizlerin mesajlarını, duygularını cezaevinde

belki sevdiklerinize ulaştıracağız sevgili dinleyenler. Evet, bu akşam ilk mesaj Aleyna Demir'den gelmiş sevgili dinleyenler. Evet, ilk mesaj Aleyna Demir. Abi kolay gelsin, iyi yayınlar, ben Aleyna Demir. Beycuma kapalı cezaevinde C6 koğuşunda yatan, evet Beycuma kapalı cezaevi C6 koğuşunda yatan eşim Mert Demir için Aycan Öner'den Sözüm Söz çalarsanız çok sevinirim. Ve mesajım ona demiş, tek başıma da yeterince güçlüyüm ama sen yanımdayken yenilmez oluyorum. Seni çok seviyorum, Allah seni sol yanımdan hiç ayırmasın. Seni sevmeme vesile olan Rabbim seni benden daha çok sevsin. Vay, ne kadar güzel duygular değil mi? Sevgili Mert de bunları duyunca mutlu oluyordur değil mi? Sevgili Mert'e ve tüm koğuş arkadaşlarına selam olsun. Beycuma kapalı cezaevi C6 koğuşuna selam ve sevgiler gönderiyoruz. O zaman sevgili Aleyna Demir ve çok sevdiği eşi Mert Demir için Aycan Öner söylüyor bu akşam. Sözüm söz.

İlknur Hanım'ın mesajıyla devam ediyoruz. İlknur'dan Ömer Kalkan'a: Zonguldak Devrek Beycumame tipi kapalı ceza infaz kurumu C9 koğuşuna. Ve mesaj göndermiş İlknur Ömer Kalkan'a: bazen sana söylemek istediğim çok şey oluyor ama kelimeler yetmiyor. Sadece şunu bilmeni istiyorum: hayatımda ne kadar yoğunluk, ne kadar telaş olursa olsun, aklımın bir köşesinde hep sen varsın. Seni özlediğimi söylemek artık alışkanlık gibi oldu. Çünkü gerçekten her gün yokluğunu hissediyorum. İyi olduğunu bilmek bana güç veriyor. Kendine dikkat et, güzel günlerin geleceğine olan inancımı hiç kaybetmedim demiş. İlknur'dan C9 koğuşunda olan Ümraniyeli Ömer Kalkan'a sevgiyle demişler. Ve bu akşam Özlem Özdil'den Kan Çiçekleri şarkısını hediye etmek istiyorum demiş efendim. O zaman sevgili İlknur'dan Zonguldak Devrek Beycumame tipi kapalı ceza infaz kurumu C9 koğuşunda Ümraniyeli Ömer Kalkan'a hediye olarak gidiyor bu güzel şarkı. Özlem Özdil, Kan Çiçekleri.

Efendim devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Özdemir Kocasoy'a gelen iki tane istek var sevgili dinleyenler. Onları paylaşacağım şimdi sizlerle birlikte. Evet, bu şarkımız Özdemir Kocasoy'a. A8 koğuşunda bulunan Özdemir Kocasoy'a babaannesinden ve dedesinden armağanı olsun demişler. Evet, babaannesinden ve dedesinden Özdemir Kocasoy'a gidiyor. Gözlerinden öpüyorum canım torunum, en yakın zamanda Rabbim çıkmanı nasip etsin demişler efendim. Babaannesi ve dedesi Özdemir Kocasoy'a gözlerinden öpüyorum canım torunum, en yakın zamanda Rabbim çıkmanı nasip etsin. Tahir Uçar'dan Gitti Babam Dönmez Geri şarkısı hediyemiz olsun demişler sevgili dinleyenler. Evet, Özdemir Kocasoy'u babaannesi ve dedesi bu akşam yalnız bırakmadılar. Onlar da selamlarını ve sevgilerini gönderdiler. Hadi bakalım. Özdemir Kocasoy ve tüm koğuş arkadaşlarına gelsin babaannesinden ve dedesinden hediye olarak bu güzel şarkı.

Evet sevgili dinleyenler, Özdemir Kocasoy'a geldi. O güzel istek şarkısı, onu paylaştık. Şimdi sonrasında yine bir güzel şarkı daha geldi ona hediye olaraktan. O mesajı da değerlendirelim sevgili dinleyenler. Evet, sen benim hep en iyi arkadaşım oldun. Bazen babam gibi koruyucu, bazen sırdaşım gibi sessiz ama hep yanımda olan. Düştüğümde elimi tutan, kaybolduğumda yol gösteren sensin bazen. Tartışsak da uzaklaşsak da biliyorum ki kalbim hep senin yanında. Sen sadece kardeşim değil, benim sığınağım, güvenim ve en değerli anılarımın ortağısın. İyi ki varsın, iyi ki benim kardeşimsin. Ablası Damla Kocasoy göndermiş bu güzel sözleri efendim. A8 koğuşundaki Özdemir Kocasoy'a ve Sezen Aksu'dan Küçüğüm şarkısını bu akşam ona hediye etmişler.

Evet, iki güzel şarkıyı da gönderdik sevgili dinleyenler. Evet, Ordu'dan Filiz Hanım mesaj göndermiş. Selamlar Murat Bey, hayırlı akşamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ordu'dan Filiz demişler. Ben sıradaki şarkı sizlere ve tüm Devre GFM'e gönül vermiş herkese gelsin. Sorunsuz yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki en güzel şarkılarda Ordu'dan Filiz'e ve tüm sevdiklerine hediyemiz olsun. Ordu'ya da selamlar ve sevgiler gönderelim. Evet, Ferhat Dereli bu akşam abone oldu bizlere. Teşekkür ediyoruz sevgili dinleyenler. Evet, Ferhat Dereli'ye de hoş geldin diyelim. Az sonra mesajını ve isteğini göndereceğiz. Aramıza yeni katıldı. Ona da selamlar, sevgiler olsun diyelim. Evet, Canan Hanım'ın mesajıyla devam ediyoruz sevgili dinleyenler isteğiyle. Selamun aleyküm Murat kardeşim, ben Canan ablan, Muğla Fethiye'den kucak dolusu sevgiler, selamlar. Beycuma Kapalı Cezaevi C4 koğuşunda bulunan canım oğlum Recep Can Koçaklı ve onun çok değer verdiği dostu Berat Eren ve tüm kader mahkumları için blok 3'ten Allah Allah parçasını rica ediyoruz. Kolay gelsin, Allah'a emanet olun demişler sevgili dinleyenler. O zaman Canan Hanım'dan çok sevdiği oğlu Beycuma Kapalı Cezaevi C4'te bulunan Recep Can Koçaklı'ya ve tüm koğuş arkadaşlarına gelsin.

Evet, teşekkür ederim demişler efendim. Biz teşekkür ederiz. Devam ediyor birlikteliğimiz sevgili dinleyenler. Evet. Sevgili Ferhat Dereli abone oldu bizlere. Teşekkür ediyoruz kendisine katkılarından ve desteklerinden dolayı. Hoş geldin diyoruz. Selamun aleyküm, ben Ferhat Dereli. Salı günü tahliye oldum demiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz sevgili Ferhat'a da. Rabbim bir daha ailenden, sevdiklerinden ayrı koymasın seni. C3 koğuşunda bulunan abim Berke Yanık. Berke Yanık, korsana ve diğer kardeşlerime, abilerime çok selamlar. İnşallah özgür günlere. Dostlarım, deniz derindir, durulmaz. Dostluk ebedidir, unutulmaz demiş. Evet, deniz derindir, durulmaz. Dostluk ebedidir, unutulmaz. Can Bay Volker'den Düşmez Kalkmaz şarkısını armağan ediyorum. Tüm cezaevine gelsin demiş sevgili dinleyenler. Sevgili Ferhat Dereli göndermiş bu güzel mesajı. O zaman Ferhat Dereli'den C3 koğuşu başta olmak üzere cezaevindeki tüm mahkumlara hediye olarak gidiyor bu güzel şarkı.

0: Evet, Ferhat Dereli tüm Koğuş arkadaşlarına hediye etti bu güzel şarkıyı. Devam ediyoruz. 19.48 oldu saatlerimiz. Mehmet Kurt mesaj ulaştırmış bizlere sevgili dinleyenler. Selamlar, iyi yayınlar. Ben B9 koğuşunda yatmakta olan Mehmet Kurt demiş. Tüm koğuş arkadaşlarıma Semi Cenk'ten Yana Yana şarkısını hediye ediyorum. Sevgiler, saygılar demiş efendim. O zaman Mehmet Kurt'tan B9 koğuşunda yatan tüm koğuş arkadaşlarına hediye olarak geliyor bu güzel şarkı. Semi Cenk yorumuyla Yana Yana radyomuzda.
1: Tam 93.0 devre yapar.

0: Evet sevgili dinleyenler, Mehmet Kurt'un isteğini ulaştırdık dostlarına. Şimdi Onur Korkmaz'a sıra geldi. Yine B9 koğuşundan Onur Korkmaz. Senden iki ricam var demiş bu akşam. Biri aklımda sen varsın, bir de oyun havası istemiş ama ikilere fırsat kalır mı bilmiyorum. Önce biz biri bir çalalım. İkincilere zaman kalırsa ikiye geçeriz inşallah. Evet, A1'de yatmakta olan güle gelsin demiş sevgili Onur Korkmaz ve mesaj keşkelere bakmayalım, biz bize bakalım demiş. Vay vay vay vay, keşkelere bakmayalım, biz bize bakalım demiş. Ne kadar güzel. O zaman aklımda bir tek sen varsın demiş ama ben Emrah'tan hazırladım o şarkıyı. Emrah yorumuyla dinleyelim bu güzel şarkı bu güzel akşamda. B9 koğuşundan Onur Korkmaz'dan A1'de yatmakta olan Gül'e hediye olarak gidiyor.
1: Usta Murat'la Sevgi Çemberi. Sevenlerin programı Sevgi Çemberi.

0: Evet sevgili dinleyenler, reklamlara girmeden önce Güneş Hanım'ın mesajını ve isteğini de ulaştıralım. Ondan sonra reklamlarımız var. Reklamlardan sonra devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Hala benim mesajım okunmadı ve istek şarkım çalınmadı diye düşünenler varsa efendim sıra size gelmemiştir. Onu söyleyeyim, daha henüz mesajınıza sıra gelmemiştir. Gelen mesajların dakika sırasına göre listeyi yapıyoruz. O yüzden aklınıza hani benim mesajım niye okunmadı, acaba beni görmediler mi, mesajımı es mi geçtiler falan, kesinlikle böyle bir düşünce gelmesin. Gönderilen mesajın dakikasına göre istekleri sıralıyoruz, mesajları sıralıyoruz ve teker teker tane tane ulaştırıyoruz. Evet, Güneş Hanım'a geldi sıra. Güneş'ten Halil'ine, Nebi Demir, en büyük aşkım istiyorum, teşekkür ederim, iyi yayınlar. Ve ona mesajım, seni seviyorum her şeyim demiş. O zaman Güneş Hanım ve Halil Bey için dinleyelim. Ne diyelim onlara?
1: Aç sesini kar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Sakasu Bayi, CPM Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476
1: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
3: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
4: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
5: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
4: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
5: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
4: Koltuk takımları 49.900 lira.
5: Yatak odası takımları 56 bin lira.
4: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
5: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
4: Sınırlı stok ile satışta.
5: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
4: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
6: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: 42-321-60-37. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Reklamları dinlediniz. Efendim, reklamları dinlediniz ve bir tanıtım yapalım şöyle bir.
2: Murat'la Sevgi Çemberi. Duyguların en yoğun yaşandığı yer Murat'la Sevgi Çemberi. Bu program şarkılarla duygularınızı ifade ediyor. Murat'la Sevgi Çemberi.
3: Bu haber kader mahkumları ve kader mahkumu aileleri için.
4: Sevgili kader mahkumları ve onların kıymetli aileleri.
3: Kader mahkumlarımızın Zonguldak'taki tek ses

0: olan radyonuz. Devrek FM 93.0 frekansında saat 19 ile 21 arasında canlı olarak yayınlanan Cezaevi Özel İstek programında içerideki ve dışarıdaki sevdiklerinize ses olmamızı istiyorsanız,
1: onlara olan sevginizi ve özleminizi her an hissettirmek istiyorsanız lütfen bize ulaşın.
0: Sponsorluk hizmetinden faydalanmak için bize mesaj atın, biz sizi arayalım.
1: Sponsorluk hizmeti için telefon numaramız 0507 380 çift 067.
0: 0507 380 çift 067.

Evet sevgili dinleyenler, devam ediyoruz sevgili Sultan'ın mesajıyla. Sıra Sultan'a geldi. Selamun aleyküm Murat abim demiş. İyi yayınlar diliyorum. Ben Sultan. Beycuma'da C9'da yatmakta olan Yaman'ıma ne olursa olsun arkasında olduğumu asla unutmasın. Belki bazı yerlerde yanlışlarım vardır ama onu çok sevdiğimi bilmesini istiyorum. Ona bu akşam Engin Can'dan Aklım Fikrim Onda Kaldığı şarkısını armağan ediyorum. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Evet sevgili Sultan ve çok sevdiği Yaman'ı için dinleyelim. Blok 3'ten kusura bakma.

Efendim devam ediyoruz sevgili dinleyenler, Ali Eren Çetinoğlu'nun mesajıyla ve devam ediyoruz. Ali Eren Çetinoğlu ve Umut Sarı'dan. Becma Kapalı Cezaevi B blokta yatan aslan kardeşim Bartu Kayabaşlı için Funda Arar Bağışla şarkısını armağan ediyorum. Ve kardeşime mesajım, kardeşim çıkacağın gün için Aspava'ya rezervasyonu da yaptık, seni bekliyoruz sadece demişler. Eyvallah, Ali Eren Çetinoğlu ve Umut Sarı'dan Becma.

kapalı cezaevi B blokta yatan aslan kardeşi Bartu Kayabaşlı'ya hediye olarak gidiyor bu güzel şarkı. Funda Arar yorumuyla bağışla radyomuz Devreg FM'de sizlerle birlikte sevgili dinleyenler. Evet, abone olmak isteyenler, bu programda istekler yayınlanıyor sevgili dinleyenler, ama sadece abone olan dinleyicilerimizin istek şarkıları, cezaevi istekleri ve mesajları okunuyor. Bunun için abone olmanız gerekiyor sevgili dinleyenler. Abonelik hakkında hala bilgi almadıysanız şimdiye kadar 0507-380-0067'ye abonelik hakkında bilgi almak istiyorum yazıyorsunuz sevgili dinleyenler. Evet, 0507-380-0067'ye abonelik hakkında bilgi almak istiyorum diye yazabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler, devam ediyor birlikteliğimiz. Sevgili Mehmet Turhan abone oldu sevgili dinleyenler bizlere ve ona da hoş geldin diyoruz sevgili dinleyenler. Mehmet Turhan kim için abone oldu sevgili dinleyenler? C2 blokta Dolunay İnci için sponsor oldular sevgili dinleyenler. Evet devam ediyoruz ve onun mesajıyla. Şöyle bir bakalım ne demiş Mehmet Turhan. Dolunay İnci mesajım ona demiş, zamana ve zindanlara iyi.

0: Bilmeyen, davasını canından aziz bilen Kumburgazlı abim demiş. Senin asaletinin gölgesi bile o dört duvara ağır gelir. Dolunay elbet bir gün karanlığı yırtıp doğacak. Senin bükülmez bileğin ve şerefli adın bu davanın en parlak zafer nişanı olarak tarihe kazınacak demiş. Sevgili Mehmet Turhan'dan C2 blokta bulunan Dolunay İnci'ye hediye olaraktan gidiyor. Şimdiki şarkımız Ali Kınık, bildiğin gibi değil diyecek sevgili dinleyenler. Hadi bakalım onlar için dinleyelim. O zaman sevgili Mehmet Turhan'a ve sevgili Dolunay İnci'ye ne diyoruz? Ne diyoruz?
1: Aç sesini kardeşim.
2: Tam 93.0.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor.

Evet, bu hayat yordu beni, bildiğin gibi değil dedi sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz mesajlarımıza. Herkese çok teşekkür ediyorum gerçekten. 19-21 saatinin abonelerine, yaklaşık olarak 2,5 aydan beri bu yolu birlikte yürüyoruz. Sağ olun, var olun. İlk başlarda neden abonelik var diye tepki gösterenler oldu. Ama zamanla iyi ki bu programı yapıyorsunuz. Sizin sayenizde tek tek mesajlarımız sevdiklerimize ulaşıyor. Hem de istediğimiz şarkıyı onlara hediye edebiliyoruz. İyi ki bu programı yapıyorsunuz diyen dinleyicilerimiz var. O yüzden başladığımız günden bu yana kadar bize abone olan, bize destek olan, bize 1 lirası bile nasip olan herkese çok teşekkür ediyorum efendim. Ve yeni abonelerimiz de bizlerle olmaya devam ediyor. Abonelikleri bitip devam etmek istemeyenler var. Ya da işte sadece bana değil diğer arkadaşlarıma abone olanlar, onlarla devam edenler var. Herkese saygı duyuyorum sevgili dinleyenler. Ben 19-21 saatini yapıyorum. Ben bu saatimden mesulüm. Ben kendi programımdan mesulüm. Ama şu ana kadar kimse Murat ben sana abone oldum ama benim senden istek hakkım vardı, ben hiçbir isteğimi çalmadın veya işte sana iki istek hakkım daha kaldı diye kimse söyleyemez. Çünkü tek tek not alıyoruz ama hatalar olmuş olabilir mi? Mutlaka olmuş olabilir sevgili dinleyenler. Ama inanın ki art niyetle yapılan hiçbir şey yok. Elimizden gelen tüm güzelliği yapmaya çalışıyoruz sizlere. Evet, hayırlı yayınlar Murat Bey. Sıradaki şarkılar A5'te yatan oğlum aslanım Serhat Özer'e ve A5 koğuşuna gelsin demişler sevgili dinleyenler. Evet, sevgili Serhat Özer'e ve tüm A5 koğuşuna da selamlar, sevgiler göndermiş olalım. Şimdi Yunus vardı sırada. Yunus'un mesajıyla devam ediyoruz. Yunus iki tane istek göndermiş ama iki isteği sıraya gelmez sevgili dinleyenler. Doğan Ayşir'in mesaj ulaştırmış bize. Nasılsın, iyi misin? Umarım iyisindir demiş. Teşekkür ediyorum Doğan Ay. Selamını aldım. Sağ olasın, var olasın. Sen de iyisindir inşallah. Evet, Yunus'un birinci mesajını okuyorum sevgili dinleyenler. Selamun aleyküm. Ben Ankara'dan Yunus. Devrek cezaevinde bulunan kardeşim Doğan Ayşir'ine blok 3 kayıp kalp parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim ve mesajım aslında insanların gerçek yüzleri her zaman ortadadır. Sadece bakmakta ve anlamakta geç kalırsın. Dogi demiş, babanın sana çok selamı var demiş. Eyvallah, sağ olsun. Dogi babaya da selam ve sevgiler gönderiyoruz. O da selam göndermiş. Doğan Ayşir'in nasılsın, iyi misin? Umarım iyisindir abi demiş. Ertuğrul Polat'tan Zalim Yer parçasını istiyorum. C14 koğuşuna gelsin ve mesajım karşımda kimlerin olduğu değil, asıl olan kimlerin yanımda olduğudur. Ben karşımda olanlara değil, yanımda duranlara bakarım. Şirin Baba demiş efendim. Mesajını ulaştırmış. Mesajı okuduk ama isteğe sıra gelmeyebilir. O zaman hadi bakalım sevgili Yunus'un Doğan Ayşir'in için istemiş olduğu Kayıp Kalp şarkısı radyomuz Devrik FM'de bizlerle birlikte.

Evet, Yunus'tan Doğanay Şirin'e hediye olarak gitti bu güzel şarkı. Evet, bir mesajımız var. Merhaba, iyi yayınlar efendim. Ben Beycuma Kapalı Cezaevinden Furkan Miraç Yıldırım demiş. Daha yeni tahliye oldum. A6 koğuşunda yatıyordum. Öncelikle koğuşumdaki abilerim, kardeşlerim olmak üzere tüm kardeşlerime ve abilerime selamlar, saygılar dilerim. Rabbim tez zamanda ailenize kavuşmayı nasip eylesin demiş sevgili Furkan Miraç Yıldırım. A6 koğuşuna selam ve sevgilerini göndermiş. Beycuma Kapalı A6 koğuşuna. Evet, şöyle bir bakalım yine. Evet, abonelerin mesajlarını yetiştirmeye çalışıyorum sevgili dinleyenler. Eğer mesajınız okunmuyorsa abone olmadığınız için okunmuyordur. Yani benim mesajım niye okunmadı, yer vermedi diyorsanız eğer, abone olmadığınız için mesajınız değerlendirilmiyordur sevgili dinleyenler. Önce abonelik hakkında bilgi almanız gerekiyor. Evet, Meral Altay'la devam edelim sevgili dinleyenler. Meral Altay bu akşam ne demiş bakalım. Merhabalar, iyi yayınlar. Meral Altay ben. Sıradaki şarkılar size ve bir Devreg FM'e gelsin. Ayrıca Beycuma açıkta olan bir tanem Volkan Altay'a Berdan Mardini'den Ne Çok Sevdim Anlatamam şarkısını istiyorum ve ona mesajım bu akşam demiş. Sen benim kabul olmuş duamın hayalinden de fazlasısın. Seni çok seviyorum ömrüm. İyi yayınlar demiş.

Evet sevgili dinleyenler, Meral Altay ve çok sevdiği eşi Volkan Altay için dinledik bu güzel şarkıyı. Devam ediyor birlikteliğimiz, yine bir abone mesajıyla, yine bir abone isteğiyle devam ediyoruz. Evet, öncelikle radyonun başında olan herkese selamlar. Celal Karanlık'tan A3'te Muhammed Adıbay'a gelsin. Evet, Celal Karanlık'tan A3'teki Muhammed Adıbay'a hediye olarak gidecek. Murat Şenpınar'dan Engel şarkısı. Ve mesajım demiş, anlatacak, konuşacak çok şey var inşallah. Sen çıkınca kardeşim, özgür günlerde konuşmak dileğiyle demiş. Sevgili Celal Karanlık'tan A3'teki Muhammed Adıbay'a geliyormuş bu güzel mesaj. O zaman onlar için dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı. Murat Şenpınar, Engel şarkısı. İstanbul'dan Gülizar Demirezen, kardeşim Gökhan Demirezen için ona selamlarını göndermişler sevgili dinleyenler. İstanbul'dan Gülizar Demirezen, kardeşi Gökhan Demirezen'e selamlar göndermiş. Evet, hadi bakalım sevgili Celal Karanlık, A3'teki Muhammed Adıbay'a hediye ediyor bu güzel şarkıyı. Evet, ben de abone olmak istiyorum. Ben de bu güzel programda sevdiklerime mesaj göndermek istiyorum ve şarkılar hediye etmek istiyorum diyorsanız WhatsApp'tan 0507-380-0067'ye abonelik hakkında bilgi almak istiyorum yazıyorsunuz.

0: ben.
1: Efendim Murat Şampınar bizlerle birlikte oldu güzel şarkısıyla. Şimdi devam ediyoruz. Osman Arslan'ın eşinden bir mesaj geldi. Öncelikle iyi yayınlar demişler tekrardan. Uzun zamandan beri mesaj almıyorduk Osman Arslan'ın eşinden. Demişler ki ben demişler Osman Arslan'ın bir istek hakkım daha vardı. Geçen hafta yazmıştım ama siz yoktunuz. Sanırım istek alamıyoruz demişlerdi. Tekrar hatırlatıyorum sevgili dinleyenler. Hangi yayıncıya, hangi programcıya sponsor olduysanız istek haklarınızı ondan kullanıyorsunuz. Mesela Murat'a sponsor oldunuz, bütün istek haklarınızı benden kullanıyorsunuz. Hakan'a sponsor oldunuz, bütün istek haklarınızı Hakan'dan kullanıyorsunuz. Hüsran'a sponsor oldunuz, bütün istek haklarınızı Hüsran'dan kullanıyorsunuz. Yani hangi programcı için sponsor olduysanız onun yayınında ve onun programda olduğu saatlerde istek haklarınızı kullanıyorsunuz sevgili dinleyenler. Evet, Osman Arslan'ın eşi tekrar iyi yayınlar. Beycuma açık cezaevinde yatmakta olan eşim Osman Arslan'a Azer Bülbül'den Değirmenim Terse Döndü bu sene şarkısını armağan etmek istiyorum demiş. Rabbim herkesin yardımcısı olsun demiş efendim. O zaman Osman Arslan'a ne diyelim? Osman Arslan'a diyelim ki...
2: Aç sesini kardeşim.
3: Kardeşim.

Selamun aleyküm, ben Hasan Emir Alkan, buradan bütün arkadaşlarıma çok selam söylüyorum demiş Hasan Emir Alkan, sevgili dinleyenler. Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Sevilay Hanım'ın mesajına geldi sıra. Sevilay Hanım'ın mesajını da bulalım. İstanbul'dan selamlar, sevgiler, saygılar. Allah'ın selamı, hidayeti, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hayırlı, huzurlu, bereketli yayınlar. Kolay gelsin Murat Bey demişler. Ben Sevilay Cebeci, Orhan Gencebay Bilemezsin Ki şarkısını rica ediyorum. Şarkı sizlere, Türkiye'nin her yerinde cezaevlerinde yatan kadar mahkumlarına gelsin. Allah en kısa zamanda sevdiklerine kavuştursun. Allah'a emanet olsunlar. Sorunsuz yayınlar diliyorum demişler. Ve Orhan Gencebay Bilemezsin Ki şarkısı Sevilay Hanım'dan tüm mahkumlara ve Orhan Gencebay hayranlarına hediye olarak gidiyor.

Dinleyenler, şöyle bir bakıyoruz ve Asaf ve Çapri'den C10'daki Bartu kardeşine geliyor sevgili dinleyenler. Ve bir mesajları var Bartu'ya. Bize bir nazar oldu, çarşımız pazar oldu ama ne olduysa hep azar azar oldu. Seviliyorsun Batum demiş. Efendim o zaman Azer Bülbül Gurbet Hapishanesi şarkısı sevgili Batu'ya Asaf ve Çapri'den hediye olarak gidiyor.

0: Of of.
1: Ya hayır tamam. Geniş ol göklere bakın. Çıkacağım günler yakın. Ben seni unutmam sakın burada tapishanesinde. Bahtın dağları aşırdı. Ya devre dama düşürdü. Gene gözlerin şaşırdı gurbet hapishanesinde. Gene gözlerin yaşardı gurbet hapishanesinde. Gurbet hapishanesinde.
0: Evet, kahvemi aldım sizi dinliyorum demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun diyelim efendim. Bir tane de bizim yerimiz için. Biz çaycıyız ama siz yine kahve için diyelim. Afiyet olsun dileklerimizi gönderdik. Bizim kız da bizi dinliyormuş. Ona da selamlar, sevgiler olsun. Her zamanki gibi yerimi aldım. Radyoyu dinliyorum. Mesaj atmasam da mesaj atmayınca sen benim adımı hiç geçirmiyorsun demiş. Eyvallah, bizim kıza da selam olsun diyelim. Evet, son mesaj, son anda yetiştiler. Serdar Subaşı için yetiştiler. Beycuma kapalı cezaevi A9 koğuşunda yatmakta olan abim Serdar Subaşı için Ahmet Şafak'tan Yalnız Kurt şarkısını istiyorum. Abim yalnız değilsin. Kız kardeşin Selvi Öztürk demiş ve abi seni çok seviyorum. Her zaman yanındayız, her zaman arkandayız demiş Selvi Öztürk'ten. Abisine gidiyor bu güzel sözler sevgili dinleyenler. Evet, bu akşamın veda şarkısı Ahmet Şafak olsun. Yalnız

Yalnız Kurt'u dinleyelim. Serdar Subaşı'ya ve tüm Kovuş arkadaşlarına da hediye olmuş olsun. 21 reklamlarından sonra Hakan'la Silinmeyen Hatıralar programıyla sevgili Hakan kardeşim sizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Yine o da aboneli istek programı yapıyor. Onun programına da abone olabilir. Ondan da istekte bulunabilirsiniz. Dediğimiz gibi sevgili dinleyenler, hangi programcıya sponsor oluyorsanız onun yayınında, onun programında istek haklarınızı kullanıyorsunuz. Benim yayınımda sponsor olanlar benim yayınımda istek haklarını kullanıyorlar. Diğer arkadaşların yayınına sponsor olanlar onların yayınında haklarını kullanıyorlar sevgili dinleyenler. Hangi saat size uygun geliyorsa, hangi program size uygun geliyorsa ona sponsor oluyorsunuz sevgili dinleyenler. Vallahi Allah Allah. Burada niye şu Ahmet Şafak'ta bir sıkıntı var, neden böyle oldu bazen anlamıyorum ya. Biz Ahmet Şafak diyoruz, Azer Bülbül çıkıyor, niye böyle? Son vedamızı da yapalım, ondan sonra vallahi bu şarkıyı da yetiştirebilirsek ne mutlu bize sevgili dinleyenler. Of of of, yine yorucu bir akşam geçirdik, şöyle bir bakalım ve abone olan dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizimle bu yolu yürüyen, bizlerle birlikte olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Murat Bey diye gelen bir mesajla da son mesajımızı okumuş olduk sevgili dinleyenler. Evet, Ahmet Şafak radyomuzda. Beycuma Kapalı Cezaevi A9 koğuşunda yatan Serdar Subaşı'ya kardeşi Selvi Öztürk'ten hediye gidiyor bu güzel şarkı. Allah'a emanet olun. Geceniz güzel olsun. Hadi eyvallah.

0: mı getirmiştim ötelerden? Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Ehreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle, hasretimle büyü, sil gözyaşını eyyar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak, başaklar boy verecek, balalar soy verecek, türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize, hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde, nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde, meşeler güvermiş, varsın güversin, söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık, yüreğini yüreğime ekle, yüreğini yüreğime ekle, kanatlansın türküler.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
3: Taksi çıkartlar biraz, acelem var benim.
4: Takata bro.
2: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
5: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
1: Doğan Birlik.
2: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
1: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
2: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
1: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
2: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
1: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476.
1: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu.
2: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 576 3467.
1: Recep Odabaş.
2: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
1: Boyada sanat ilkesiyle
2: eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
1: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
2: İletişim 0535 545 7169.
1: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçi.

0: Zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
0: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
2: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres: Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri. Hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres: İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır. Sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
3: Devrek FM 93.0. Devrek FM. Suçlu.

0: Devrek FM 93.0
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
3: Tıkla haberdar ol.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
3: Tıkla sen de dinle.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
1: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
2: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: İster cep telefonu ister tablet, hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
2: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
1: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.
0: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.
4: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar yayında.

Efendim herkeslere merhabalar, sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Alemin en özeli, radyoların en güzeli 93.0 Devrik FM'de Hakan'la Silinmeyen Hatıralar başladı.

0: Sesimizin ulaştığı tüm gönüllere, tüm yüreklere kocaman kocaman selamlar olsun. 25 Haziran 2026 günlerden güzel bir perşembe akşamında sizlerle beraberiz. Benden önce sevgili Murat abimiz sizlerle beraberdi. Kendisine yaşattığı ve paylaştığı güzel program adına teşekkürlerimizi sunalım. Aynı güzellik hizmet sırası bizler de 23'e kadar kulaklarınıza misafir olacağız. Evlerinde, iş yerlerinde, yollarda, trafikte kimler bizleri nerede dinliyorsa sesimizin ulaştığı gönüllere, yüreklere bir kez daha selamlar, sevgiler olsun diyelim. Abone olan yine sevgili Mehmet Turhan, kendisine teşekkür ediyoruz. Sevgili Mehmet Bey'e de teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı ve yine bir sevenimiz daha abone oldu bizlere. Sevgili Cihat, sevgili Cihat kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Şarkılarınızı, mesajlarınızı hemen birazdan paylaşacağım. Acele bir şekilde hemen birazdan paylaşacağım. Bilginiz olsun sevgili Mehmet kardeşime özellikle teşekkür ediyorum. Dolunay İnci'ye mesajını iletmiş. Birazdan paylaşacağız. Hemen şöyle açılış şarkılarımızı sizlerle buluşturalım. Hemen sonrasına mesajlarla, isteklerle buralardayız. 23'e kadar kulaklarınızdayız. Devrek FM'de Hakan'dan silinmeyen hatıralar başladı. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstanbul'dan sevgili Sevda Hanım'a da armağan olsun bu güzel şarkı. Program başladı.
1: Hakan'la silinmeyen hatıralar. Her derde deva şarkılarla Hakan yayında. 93.0 Dev

boş yere haykırdım. Çok yalvardım ağladım, aşkımıza sığındım. Duymadın sen sesimi, hep boş yere haykırdım.

0: Evet, çok sevdiğim güzel bir Ferdi Baba şarkısıdır. Kulaklarınıza misafir oldu bu güzel ister. Hemen şöyle mesajlar isteklere geçiş yapacağım değerli dostlar. Hemen ilk isteğimiz Ali Kınık'tan gelecek sevgili dostlar. Armağan edilen kişi Dolunay İnci diyerek de mesajını nihayete ertemiz. Sevgili Dolunay İnci'ye özellikle kucak dolusu selamlar gönderelim. Zamanı ve zindanlara eğilmeyen davasını canından aziz bilen Kumburgazlı abim, senin asaletin gölgesi bile o dört duvara ağır gelir. Dolunay elbet bir gün karanlığı yırtıp doğacak, senin bükülmez bileğin ve şerefli adın diyor. Bunun demiş, bunun davanın en parlak zaferi nişanı olarak da demiş, tarihe kazınacak demiş. Oo. Tarihler o zaman sevgili Dolunay İnci yazacak değil mi? Sevgili Mehmet kardeşim. Özellikle çalmış olduğumuz bugünkü tüm güzel şarkılarımız özellikle sevgili Dolunay İnci'ye gelsin efendim. Sevgili Dolunay İnci'ye Ali Kınık'tan bildiğin gibi değil eserini istemiş sevgili Mehmet kardeşim özellikle. Hazırladım, göndereceğim. Sonrasına bakalım, ikinci abonemizin istemiş olduğu iki güzel şarkı var. Onları da hazırladım, göndereceğim. Zonguldak'ta yatmakta olan demiş. Dolunay İnci kardeşime Mustafa Yıldız Doğan'dan geliyor şarkısını armağan ediyoruz ve tüm kader birliği arkadaşlarımıza tez zamanda özgürlüklerini temenni ediyorum. Ankara'dan sevgi ve saygılarımla Cihat Baki Boz Baki Solmaz. Cihat Baki Solmaz istemiş iki güzel eser de bizlerden. Yine o da Dolunay İnci için gelecek efendim, iki güzel şarkı daha. Mustafa Yıldız Doğan, hemen sonrasında Ferhat Tunç yorumu gelecek, can dostum diyeceğiz. Üç güzel şarkıyı paylaşacağız sevgili Dolunay İnci'ye özellikle armağan olsun diyelim efendim. Çalacağımız üç güzel şarkı. İyi akşamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beğenerek severek dinliyoruz. Mümkünse Turgay Başyay'dan Ah Sensiz şarkısını çalar mısınız? Çalarsanız mutlu olurum şimdiden. Teşekkür ederim, yayınlar diyor. Şanlıurfa'dan sevgili Leyla Hanım göndermiş. Teşekkürler. Merhabalar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Ali ben, iyi yayınlar, hoş geldin kral diyor. Eyvallah cansın. Sevgili Ayşegül Hanım Almanya'dan selamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. O zaman şöyle, Halit Bilginç öncesinde Ali Kınık gelsin, sonrasına Ali ne gelecek? Mustafa Yıldız Doğan ve sonrasına Ferhat Tunç yorumu gelsin. Sevgili Dolunay İnci'ye de özellikle çalacağımız tüm güzel şarkılar armağan olsun. Devrek FM'de Hakan'la berabersiniz.
1: Hakan'la silinmeyen hatıralar.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez.

bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm

sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 0 67.
3: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 0 67 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 0 67 Devrek FM. Çift 0 67 Devrek
4: FM. Duyduğun en güzel ses 93.0 Devrek FM.

0: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar yayında.
1: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar.

0: Yine güzel bir şarkı kulaklarınıza misafir oldu. Evet, Ferhat Tunç yorumu geldi. Sevgili Dolunay İnci için çaldık. 3 güzel istek şarkısını, 3'ü de abone olan sevenlerimizden geldi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Merhabalar, ben Neslihan Çetinkaya. Annem Cevriye, Yıldız sana mesajımı var demiş. Ona söyler misiniz? Bir de sizden duysun diyor. Onu çok ama çok çok çok çok seviyorum diyor. Ne güzel. Sevgili Cevriye annemize de buradan selam olsun. Çalacağımız tüm güzel şarkılar ona da armağan olsun diyelim. Bakalım şöyle sevgili dostlar mesajlara. Songül Hanım, iyi yayınlar, kolay gelsin, Almanya'dan dinlemedeyiz diyor. İstanbul'dan sevgili Sevda Hanım yine bizlerle beraber. Çalmış olduğumuz tüm güzel şarkılar sevgili Sevda Hanım'a da armağan olsun. Selam, iyi yayınlar, kolay gelsin. Hakan Bey diyor, ilk defa dinliyorum. Suna ben diyor. Nereden yazmış? İstanbul'dan dinlemedeyiz diyor. Peki, selam olsun diyelim sevgili Suna Hanım'a da. Sizler de hoş geldiniz aramıza diyelim. Selam, iyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Sezen diyor. Oğlum ve annemle sizleri dinliyoruz. Çalacağınız tüm güzel şarkılar bize de armağan olsun diyor. Peki, gelsin bakalım sizlere de o zaman. Yine istek alan güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Evet, yine Ferdi Bey diyen bir mesaj ama Ferdi yok yayında. Yayında kim var?
1: Hakan'la silinmeyen hatıralar.
0: Hakan'la silinmeyen hatıralar yayında. İyi yayınlar, sıradaki parça B9 koğuşunda yatmakta olan diyor Umut Altunkaya. Evet sevgili Umut Altunkaya için, canım yavrum için çalar mısınız diyor. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istemişler. Yayınlar kolay gelsin demiş. Teşekkürler. Sıradaki tüm güzel şarkılar sevgili Umut Altunkaya'ya özellikle gelsin efendim, çalacağımız tüm güzel şarkılar. İstek şarkıları için abone olmanız gerekiyor değerli dostlar. Bilginiz olsun. Bugün için tabii ki. Dilerseniz yine 5 şarkı, 10 şarkı isteyebilirsiniz. Yani abone olabilirsiniz. Bunu günlere de yayabilirsiniz değerli dostlar. Bugün ben yayındayım. Kendi yayınım biliyorsunuz cumartesi ve pazar günleri sizlerle beraber oluyoruz. Ona göre o güne de yayabiliyoruz. O güne de istek şarkılarınızı abone olan sevenlerimiz o günde şarkılarını yine isteyebiliyorlar. Bilginiz olsun. Ama istek şarkıları için abone olmanız gerekiyor. Bunun da altını çizerek belirtmek istiyorum değerli dostlar. Abi, duvarlar ne kadar yüksek olursa olsun diyor. Umut olan olanlardan daha yüksektir diyor. Sabırla bekle, her gecenin bir sabahı vardır. Seni unutmadık, dualarımız seninle diyerek de Parsel Parsel Eylemiş Dünyayı şarkısını istekte bulunmuş sevgili Mehmet kardeşim. Peki sevgili Doğan'a İnci için gelecek o güzel şarkı. Yine çok güzel bir dörtlük de göndermiş. Hani diyorlar ya, dualar

var ne kadar yüksek olursa olsun diyor. Umut onlardan daha yüksektir. Sabırla bekle, her gecenin bir sabahı vardır demiş. Ne güzel. Tüm kader mahkumlarına selamlarımızı iletmiş olalım. Dört duvar hayatını devam ettiren, orada kalmak zorunda kalan yine sevenlerimiz var. Tüm kader mahkumlarını Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuştursun inşallah diyelim. İyi yayınlar, ben Zehra. Sıradaki şarkı Bey Cuma kapalı cezaevinde yatan eşim Barış Demiral'a gelsin demiş. Peki gelsin bakalım. Çalacağımız tüm güzel şarkılar sevgili Zehra Hanım'dan eşi sevgili Barış Bey'e özellikle armağan olsun diyelim. İyi akşamlar Hakan abim, ben Alev. Sıradaki şarkı en güzel şarkılar diyor. A5 koğuşunda yatan oğlum Serhat Özer'e gelsin demiş. Peki gelsin bakalım. Sevgili Serhat Özer kardeşime de armağan olsun. Çalacağımız tüm güzel şarkılar. O zaman devam edelim. Leyla Hanım'ın istemiş olduğu güzel bir şarkı var yine. Güzel bir eser sizlerle beraber olsun. Turgay Başyay ne diyecek? Ah sensiz diyelim. Tüm kader mahkumlarına özellikle bizlerden de armağan olsun. Ve sevgili Leyla Hanım'ı tanıyan, onu seven tüm dostlarına da armağan olsun diyelim. Bu güzel şarkı. Batı Karadeniz'in en çok dinlenen radyosu Devrek FM'de Hakan'la berabersiniz. 23'e kadar buralarda sizlerle beraber.

olsun sana. Helal ne diyeyim? Ben ki kasırgaydım, dindirdin ya sen. Olmaz denilen şey olurmuş meğer. Yıldızları gökten indirdin ya sen.

söndüren gözler.

0: www.radyodevrek.com.tr.
1: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
2: Tıkla haberdar ol.
0: www.radyodevrek.com.tr.
1: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
2: Tıkla sen de dinle.
0: www.radyodevrek.com.tr.
1: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
0: www.radyodevrek.com.tr.
1: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
0: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
1: Bitmedi.
2: Bitmedi.
0: İster cep telefonu ister tablet, hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
1: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
0: İlkleri her zaman...

0: 93.0 Devrek FM.
1: Hakan'la silinmeyen hatıralar.
2: Hakan'la silinmeyen hatıralar.

0: Kral Radyosu 93.0 Devrek FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Doğan Birlik.
3: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
2: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
3: Şehrin sıcağından uzaklaşın. Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın. Kum

0: Benjamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
0: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
0: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
0: Telefon 0542 214 66 45.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0500 Devrek FM, çift 067 Devrek FM.
3: Reklamları dinledim.
4: Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.
5: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar yayında. Her derde deva şarkılarla Hakan yayında.

artık sazın bağrım olur. Kimsenin bilmediği bir ağrım, gider kendine gömülürsün. Yoksa bu şehir, bu sokaklar seni alır kullanır, seni alır kullanır, santim santim çürürsün.

0: hiçbir sözü kaldıramazsın.
1: Şimdi bir yeni sevdam olur. Kimsenin kapını çalmadığı bir inzivam olur. Tutar sıfırdan başlarsın. Yoksa bu ilişkiler, bu zaaflar seni yiyip bitirir, seni yiyip bitirir. Dirhem dirhem azalırsın.

Evet, reklamlar hemen sonrasında ikinci saatimizin açılış şarkısı, güzel bir Ahmet Kaya şarkısı. Birazdan Kudurur Deniz sizlerle beraber oldu. Hemen son saat içerisinde mesajlara yer verelim. İyi akşamlar Beycumarçık cezaevinde yatmakta olan canımın içi eşim Faik Atalay için Ebru Gündeş'ten bir şarkı istemişler. Sıradaki güzel şarkılar armağan olsun. Hayırlı akşamlar, ben Hayri Arı. Beycuma A5 koğuşunda yatan yeğenim Serhat Özer'e ve koğuş arkadaşlarına sizden güzel bir şarkı rica ediyorum. Teşekkürler diyerekte mesajı nihayet erdirmiş. Ben teşekkür ediyorum. Selam, kolay gelsin, hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız bakalım demiş. İyiyim, teşekkür ediyorum. Ordu'dan Filiz ben diyor. Sıradaki şarkılar size ve tüm Devrek FM dinleyicilerine ve Devrek FM'e gönül vermiş herkese gelsin, yayınlar diliyorum. Kolay gelsin demiş. Teşekkürler. Ordu'dan sevgili Filiz Hanım'a da selamlarımızı göndermiş olalım. Çalacağımız güzel şarkılar, ona da armağan olsun diyelim. Evet, internetle alakalı bir sıkıntı var. Yayın kesiliyor, arada düşüyor ama benden mi, radyomuzla mı alakalı bilemiyorum. İnşallah şu anda sıkıntısız, kesintisiz yayınlarda sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bakalım şöyle gelen diğer mesajlara. Yayınlar kolay gelsin Hakan Bey diyor. Yayınınızı severek takip ediyoruz. Devrek'ten ben Mehmet Bey diyor. Sevgili Veli Rodoplu yine dinlemede, selamlar olsun. Eylanur Hanım'ın yayınlar kolay gelsin, Almanya'dan selamlar diyor. Özlem Hanım Samsun'dan bizleri takip ediyor. Selamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Sevgili Muhammed Bey yazmış, yayınlar kolay gelsin demiş, teşekkürler. Mesut Bey yazmış, yayınlar kolay gelsin, yayınınızı severek takip ediyoruz Hakan Bey diyor. Sıradaki şarkılar sizlere ve bizlere gelsin demiş. Gelsin bakalım o zaman. Şöyle güzel bir İbrahim Erkal yorumu hazırladım. Sonrasına ne gelsin? Gökhan Güney'den güzel bir şarkı hazırladım, göndereceğim. Hemen akabinde de yine güzel yorumlar, güzel şarkılarla devam ediyoruz. Son saat içerisindeyiz. 23'e kadar kulaklarınıza misafir olmaya devam edeceğiz. 0550 380 çift 067 mesajlar gelsin.

Evet, iki güzel eser paylaştık değerli dostlar. Öncesinde güzel bir İbrahim Erkal, sonrasında da güzel bir Gökhan Güney yorumlu sizlerle beraber oldu. İstanbul'dan sevgili Sevda Hanım'a da özellikle armağan olsun diyelim. Çaldığımız iki güzel eser. Devam edelim bakalım şöyle gelen mesajlara, yorumlara değerli dostlar. Kimler bizlere neler ulaştırmış diyelim şöyle. Mesajları paylaşalım, sonrasında da yolculuğumuza devam edeceğiz. Hemen bir sevenimizin bir isteği var, onu kırmayacağım. Sevgili ne istemişti bizlerden? Bakalım. Sevgili Ebru Hanım'ın isteğini çalacağım. Kendisi ricada bulunmuş. Abone olmanız daha bence iyi olur. Çünkü abone olursanız

Evet, Ebru Güneş'ten bir istek istemişti. Paylaşacağım onu da inşallah diyelim. Zonguldak Bey Cuma, Zonguldak Devrek Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'nda A15 koğuşunda yatmakta olan can dostum Emre Sevim ve kader arkadaşlarına gelsin tez zamanda ailelerinize kavuşmanız dileğiyle Kıvırcıkkale'den ısırgan otu istemiş sevgili Osman Bey. Dün abone olmuştu kendisi. Teşekkür ediyorum bir kez daha katkılarınızdan dolayı. Selamünaleyküm Bey Cuma. A10 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Rasim Efe'ye ablası Melek Datlı. Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyoruz. En güzel şarkılar kardeşime gelsin demiş. Bu yayını yaptığınız için de size çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Rabbim evinize huzur, bereket eksik etmesin demiş. Amin diyelim. Teşekkür ediyoruz efendim bu güzel dilekleriniz için. Kardeşiniz sevgili Rasim Efe'ye gelsin. O zaman çalmış olduğumuz tüm güzel şarkılar, tüm güzel eserler. Selamünaleyküm Bey Cuma Açık Cezaevinde Şeref Demir sıradaki parça Bey Cuma Açık Cezaevinde yatmakta olan Doğukan Demirci, Hasan Dereli, Taner Karagüzel ve C Blok dinleyicilerine

gelsin, Allah'a emanet olun diyerek de bir mesaj iletilmiş bizlere. Teşekkür ediyoruz. Şarkıları için teşekkür ediyoruz. Ordu'dan Filiz Hanım demiş. Ben teşekkür ediyorum.

Evet, devam edelim o zaman. Şöyle ısırgan otu diyelim sevgili Osman Bey'in istemiş olduğu güzel eseri, can dostu sevgili Emre Sevim için armağan olsun diyelim. Çalacağımız bu güzel Kıvırcık Ali yorumu. Sonrasında bir güzel eserim daha var, hemen sonrasında Ebru Gündeş, sonrasında buradayız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867

0: 0067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi
2: 93.0 Devrek FM.
3: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar yayında.

Beni bırakıp gitme ey zalim. Vay. Söyle söyle bu. Değil mi? Giden gidiyor, geride kalan artık hani diyor ya artık ne halin varsa gör kısacası. Bu şarkı da onu bence hatırlatıyor bizlere. Yine çok sevdiğim güzel bir eser, güzel bir şarkı. Sizlerle beraber oldu değerli dostlar. Uzun zamandır da yer vermediğim yine çok güzel şarkılardan bir tanesiydi Ebru Yaşar'ın bu güzel eseri. Menfaat pazarlarda onurunu satanların lüküs masalarda asil takılan taklidi yapması bu hayatın en adi tiyatrosudur diyerek de yine güzel bir söz ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz. Evet, son artık mesajları okuyacağım değerli dostlar. Bakalım şöyle. Selamünaleyküm, ben Muhammed Susam, buradan Beycum Açık Cezaevindeki namı değer kayınçoma mesaj iletmek istiyorum. Sabah 9'da oradayım inşallah diyor. Oradayım, o iş tamam diyor. Müzik olarak da Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın, herkesi Allah kurtarsın demiş. Aynı zamanda C3 koğuşuna selam olsun demiş. Teşekkürler. Artık son şarkımı armağan edeyim çünkü veda edeceğim. Bir şarkı daha çalayım. Hatta iki güzel şarkı çalacağım. Sonrasında artık mikrofonu sevgili Hüsnü'ne devredeceğiz değerli dostlar. Suçlu insan ettiysem, kırdığım üzdüğüm gönüller olduysa affola diyelim. Cumartesi ölmez sağ kalır isem, alacağımız nefes, söyleyeceğimiz sözümüz varsa tekrardan Devrek FM'de görüşmek ve buluşmak ümidiyle diyelim. Sevgili Ferdi Müdürümüzün iki günlük işlerin yoğundan

0: yayınına ben girdim. İnşallah sevgili Ferdi müdürümüzün yokluğunu sizlere aratmamıştır diyelim inşallah. Son şarkım, iki güzel eserle huzurlarınızdan ayrılacağım. Dediğim gibi cumartesi akşamı, cumartesi görüşmek umuduyla diyelim. İnşallah güzel bir programda yine sizlerle beraber olacağız. Herkese şimdiden hayırlı cumalar diliyorum. Yapmış olduğunuz ibadetleri Rabbim kabul eder inşallah diyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hakan Bey, Ferdan'la Yakın'dan Sonuna Kadar şarkısını çalar mısınız? Mümkünse tabii sana, bize ve tüm Devrek FM dinleyen herkese gelsin demiş. Ordu'dan Filiz Hanım göndermiş ama bir dahaki programıma inşallah sözüm olsun. Devrek FM'de Hakan'la Silinmeyen Hatıraları dinlediniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. İstanbul'dan Sevda Hanım'a da gelsin iki güzel eser. Hoşçakalın.
1: Her derde deva şarkılarla Hakan yayında. Hakan'la Silinmeyen Hatıra.

0: Bu akşamlık da bu kadar.
1: Şarkıların kalbe dokunduğu program Hakan'la Silinmeyen Hatıralar sona erdi.
0: Biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil karım. Uyuyor melekler gibi mışıl mışıl. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis, ev basmaz gübe gül.

için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün açısını toprağa götüreceğim.

şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma.

0: ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67. Doğan Birlik.
2: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
1: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
2: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
1: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
2: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
3: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
3: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
3: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
3: Telefon 0543 576 3467.
1: Recep Odabaş.
4: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
4: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
4: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
4: Telefon 0542 214 6645.
3: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres, Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun, her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır, sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
5: Devrek FM
6: 93.0 Devrek FM.

Efendim şükürler olsun kavuşturana, şükürler olsun buluşturana. Sesimizin, sevgimizin ulaştığı tüm güzel mekanlara kucak dolusu sevgiler, saygılar.

Selamlar olsun. Şu anda 93.0 Devrek FM'desiniz. Bendeniz Hüsran ile birlikteliğiniz an itibariyle başlamış bulunmakta. Ta ki saatlerimiz 01 çift 0'ı gösterene dek sizlerle birlikte olacağım dostlar. Benden önce yaşatmış olduğu o güzel programdan ötürü sevgili Hakan abimize teşekkür ederiz. Dileriz aynı güzellikler bizimle de devam eder. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, gece mesaisinde bizlere kulak veren, gönül veren siz değerli dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyisinizdir inşallah. Emniyet mensuplarımıza, sağlık çalışanlarımıza, taksici camiamıza Rabbim kolaylık versin. Tüm kader mahkumu kardeşlerimizi Rabbim tez zamanda sevdiklerine, ailelerine, evlatlarına kavuşturmayı nasip eylesin inşallah. Bu gecede kimi zaman anılara, kimi zaman özlemlere, kimi zaman da söylenememiş sözlere mahkum olduğumuz bu gecede yalnız olmadığınızı hatırlatmak için tekrardan görevimizin mikrofonumuzun başındayız dostlar. Saatlerimiz 23.08'i gösterirken kalplere yüreklere dokunan, yüreğinizin en derin yerine işleyen birbirinden damar şarkılarla startımızı vereceğiz. Öncesinde WhatsApp istek hattımızı hatırlatmış olalım. 0507 380 çift 067 0507 380 çift 067 isteklerinizi, mesajlarınızı WhatsApp istek hattımızdan an itibariyle bana ulaştırabilirsiniz dostlar. Şöyle sizi 90'lara bir götürelim bu akşam. Bu aralar sosyal medyada sıkça duyduğumuz bir şarkı, Atilla Kaya, Kutup'ta Yaz Gibi. Tüm dinleyicilerimize, kader mahkumlarımıza armağan etmiş olalım. Ben buralardayım dostlar. İsteklerinizi, mesajlarınızı WhatsApp istek hattımızdan gönderin gelsin bakalım.

Büyük ustayı saygıyla ve sevgiyle rahmetle anıyoruz. Bazı insanlar hayatımıza sevgi getirdiğini söyler. Sözleri sıcak, bakışları samimi görünür. Ama zaman geçtikçe anlarız ki her güzel sözün ardında gerçek bir duygu olmayabiliyor maalesef ki. Sevgisi yalan olan insanlar kalbimiz umut ekerken aslında kendi çıkarlarının peşindedir. Onların sevgisi zor zamanlarda değil, işlerine geldiği zaman vardır. Gerçek sevgi ise hesap yapmaz, yarı yolda bırakmaz ve maskeler ardına saklanmaz dostlar. Belki şu anda beni dinleyenlerden bazıları böyle bir hayal kırıklığı yaşamıştır illaki. Güvenmiş, inanmış ve sonunda kırılmış olabilir. Ama unutmayın, bir kişinin sahte sevgisi gerçek sevginin var olmadığı anlamına gelmez. Bazen hayat yanlış insanları karşımıza çıkararak doğru insanları tanımayı öğretir. Her vedanın ardından yeni bir başlangıç, her kırgının ardından yeni bir göç doğar. Bu gece kalbi kırık olan herkese şunu söylemek istiyorum. Kendinizi değersiz hissetmeyin. Çünkü sevginin yalan olması sizin değeriniz değil. O sevgiyi sunanın samimiyetsizliğini gösterir.

Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Karadeniz Ereğli'den Burak Erol. Beycuma Açık Cezaevinde yatmakta olan abim Sarhan Soysal, Şahan Baran Tezel, Faruk Bozkurt, Naşit Mandıracı,

Beycuma Kapalı'da yatmakta olan Enes Arslan kardeşime de buradan sevgiler selamlar olsun demişler. İyi akşamlar Hüsran Bey. B1 koğuşunda yatan yeğeni Masum Yiğit Uludağ ve arkadaşları için sıradaki parçayı istiyorum. İstanbul'dan halan Emine Uzun, sen orada iyi oldukça biz de iyi oluyoruz. Seni çok seviyorum demiş, mesajını ulaştırmış. Selamünaleyküm Hüsran abi, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar ve aleyküm selam. Zonguldak Beycuma M-Tipi Kapalı Cezaevi, B1 koğuşunda yatan her şeyin Buğra Uçar için. Damla Arıcan, sanma yaşarım çalar mısınız? Şimdiden teşekkür ederim. Yanında olmak isteyip olmadığım bir gün daha bitti. Şimdi sen söyle sevgilim, ben bu şehrin neresine sığayım? Demiş, mesajını sonlandırmış.

0: Merhabalar, iyi yayınlar. Kolay gelsin. Karadeniz Ereğli'den Sevilay ben. Beycim Akapola Cezaevinde A5 koğuşundaki sevgiliyim. Muhammed Canım'a sıradaki şarkıyı paylaşırsanız, paylaşır mısınız? Onu çok özlüyorum. Hep dualarımdasın sevgilim. Az kaldı kavuşmamıza demiş. Merhabalar Hüsran Bey. Biz A1 koğuşundan Medine ve Gülçin Azer. Gülçin, Azer Bülbül'den Yalancı Bebeğim şarkısını kendimize istiyoruz. Çalar mısınız? Çalarsanız çok mutlu oluruz. Tekrardan kolay gelsin demişler. Az sonra göndereceğiz. Bu arada kopyala yapıştır mesajları hala gelmeye devam ediyor. Sadece bana değil tabii ki de, diğer meslektaşlarıma da aynı şekilde. Ben o mesajları okumayacağım. Tekrardan söylüyorum, okumayacağım. Merhabalar, iyi geceler, iyi yayınlar. Hüsran Bey, Beycuma Cezaevinde B1 koğuşunda yatmakta olan Asım Yiğit Uludağ koğuş arkadaşları ve kader mahkumları için sıradaki parçayı çalar mısınız? Not olarak Firdevs Ablası ve Dolunay Elbet Bir Gün. Abi seni çok seviyorum, seni çok özledim demiş. Selamünaleyküm, iyi yayınlar ve aleykümselam. Ben Celal Tezel. Beycim Açık Cezaevinde yatan abim Şahan Baran Tezel'e Azer Bülbül'den Neye Yarar şarkısını armağan ediyorum demişler. İyi akşamlar Hüsran oğlum. B1 koğuşunda yatan torunu Masım Yiğit Uludağ için sıradaki parçayı istiyorum. Allah senden razı olsun Hüsran oğlum, senin sayende yanına gidemediğim torunuma sesimi duyuruyorum. Not olarak yiğidim seni çok seviyorum. Babaannen Menekşe Uludağ mesajını ulaştırmış. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. İyisinizdir inşallah. Bu güzel dilekleriniz için size de ayrıyetten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sevgiler, selamlar. Sıradaki güzel eserlerimiz sizlere de armağan olsun. Selamünaleyküm Hüsran kardeşim. Ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar dilerim. Ben Nedim Öztürk. Beycuma Kapalı Cezaevinde C7 koğuşunda yatmakta olan yeğenim Ömürkan Tasalı ve koğuş arkadaşları için Sait Uçar'dan Davacıyım şarkısını armağan etmek istiyorum. Şimdiden sizlere çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun kardeşim demiş. Şöyle son bir mesajımızı daha okuyalım. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hüsran kardeşim. Ben Ankara'dan Cefariye, B1 koğuşunda yatan yeğeni Masım Yiğit Uludağ ve koğuş arkadaşları için sıradaki parçayı istiyorum. Not olarak halacığım güzel günlerde görüşeceğiz inşallah, seni seviyoruz demiş, mesajını ulaştırmış. Güzel bir yaşayın efsane Cengiz Kurtoğlu yorumu sizlerle birlikte olacak dostlar. Sonrasında istemiş olduğunuz o güzel eserleri kader mahkumu kardeşlerimize, abilerimize ulaştırmış olacağız. WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067, 0507 380 0067.
1: Bu programa girişiniz olacak, çıkışınız olmayacak. Çünkü bu program çok başka program.

Evet sevgili dostlar, hayat dediğimiz yolculukta insan bazen dert de çeker, çile de çeker. Kimi zaman sabreder, kimi zaman içinden sessizce mücadele eder. Çünkü insan olabilir ki her zorluğun sonunda bir ferahlık vardır. Ama bazı yaralar vardır ki ne zaman kolay kapanır ne de unutulur. Dert çeker, çile biter. Fakat ihanetin bıraktığı iz insanın yüreğinde uzun süre kalır. Bu yüzden derler ya, derdi çeken de insan, çileyi de çeken de insan. Ama ihanet olmasın yeter ki

İyi geceler Üstüren abi. Beycuma cezaevinde cam bir koğuşunda yatan erkek arkadaşım Hayrettin Berkalkan için Derman icap eder mi parçasını çalar mısınız rica etsem? Bir de notum var eklersen, kavuşmak için ne kadar beklemem gerekiyorsa bekliyor olacağım. Bir tanem gönlün gönlüme, kilit ömrüm ömrüme zincir olsun. Senden vazgeçmek ecelim olsun demiş bu güzel kardeşimiz. Mesajını ulaştırmış bizlere. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum güzel kardeşim. B1 koğuşunda yatan yeğenim ve arkadaşları için Ali Kurt'tan bu akşam şarkısını istiyorum. Bugünlerde geçecek, yeter ki umudunu kaybetme ve başını dik tut. Seni bekleyen, seni seven ve sana kavuşmaya özleyen alem var. Allah gönlüne ferahlık, yoluna aydınlık versin canım yeğenim. Alan seni çok seviyor demiş sevgili Müzeyyen ablamız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyisinizdir inşallah. Hayırlı geceler, iyi yayınlar. Hüsran abi, Beycuma kapalı B1 koğuşuna yatan Berkan Mandacı ve koğuş arkadaşlarına selamlarımı iletiyorum. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle ona bu şarkıyı da armağan etmek istiyorum. Azer Bülbül'den bu gece karakolluk olabilirim parçasını istemiş sevgili Sercan kardeşimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sizler de. İyisinizdir umarım. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Kolay gelsin Üstüren abi. Beycuma kapalı B1 koğuşunda yatan abim Berkan Mandacı'ya kardeşinden parça armağan etmek istiyorum. Yıldız Tilbe'den Kafam Hafif Dumanlı parçasını çalarsan seviniriz demişler. Listeme ekledim, az sonra göndereceğim. Merhabalar, hayırlı yayınlar diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Rabbimize şükürler olsun. Sizler nasılsınız? Ben Devrek Açık Cezaevinde olan eşim Sadullah Yavuz'a Murat Göğebakan'dan Diğer Yarım adlı eseri çalmanızı rica ediyorum. Onu çok seviyorum. Özlemle yollarını gözlüyorum. Hayırlı geceler demiş, mesajını ulaştırmış. Rabbim sizleri eşinize en yakın sürede bağışlasın. İnşallah bugünlerde geçecek. Umudunuzu asla ama asla yitirmeyin. Her çilenin bir cefası vardır. Ama illaki sonu güzel bitecektir. Öyle umuyorum. Sıradaki güzel eserlerimizi sizlere de armağan etmiş olalım. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hüsran Bey. Öncelikle merhabalar diliyorum. Tüm çalışan ekibe, ben Selma Uludağ ve eşim Erdal Uludağ, kızım Berra Uludağ, canımın içi oğlum B1'de yatmakta olan Asım Yiğit Uludağ için sıradaki parçayı armağan etmek istiyorum. Not olarak, canım oğlum bugün arkadaşlarından sana selam gönderiyorum.

0: gönderiyorum. Seni kocaman yüreğinden öpüyorum demiş. İyi yayınlar. Artvin Hopa'dan Halise Özuygun. Zonguldak Beycim A3 koğuşunda yatan nişanlı Murat Arpaslan için Gönül Yazar'dan Talih'in elinde oyuncak oldum istiyorum. Ne olur bizim şarkımızı çalar mısınız rica etsem? Çalarız tabii ki de, az sonra ulaştıracağız. İyi yayınlar Hüsran Bey. Beycim AB1 koğuşunda yatan canım Berkan Bandacı'ya sesimizi duyurduğunuz için teşekkür ederim. Berkancığım, hayat bazen insanı zor yollardan geçirir ama güzel günlerde mutlaka gelir. Bil ki yokluğun özlem, varlığın mutluluk bize. Seni seviyoruz ve özlüyoruz ve çıkacağın günü bekliyoruz. Ferdi Tayfur'dan Yüreğimde Yara Var Berkan Mandacı ve arkadaşlarına gelsin. İstanbul'dan Zehra teyzem mesajını ulaştırmış. Ali Akkurt, bu akşam parçası sevgili Müzeyyen ablamızın istemiş olduğu şarkıyı.
1: Söz verdim dostlarıma.
0: Sevenlerin armağan etmiş olalım. Budacak. Evet sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507 380 çift 067 0507 380
1: söz verdim
0: çift 067.

Da dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda sanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece yandım bu gece.

0: FM. Hüsran, hüsran, hüsran, hüsran.
1: İşte arabeskin en güzeli. Mest ettin abim bizleri.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz an itibariyle 23.54 yapmış bulunmaktayız. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz şu anda 93.0 Devrek FM'desiniz. Bendeniz Hüsran ile birlikteliğiniz an itibariyle devam etmektedir. Hayırlı akşamlar, ben Devrek'ten Necla Altuğ, Beycuma Kapalı Cezaevinde yatan oğlum Gökhan Altuğ için ve Koğuş arkadaşları için sıradaki parçayı armağan etmek istiyorum. Not olarak oğlum bu da geçecek, Allah imtihan eder ama ihmal etmez. Sen sabret, dualarımız seninle, selam ve sevgilerle, seni seviyoruz demiş. İyi yayınlar, ben Oğuz Özdemir. Başta Beycuma Kapalı Cezaevinde kalan kardeşim Ömer Sarkın olmak üzere tüm kader mahkumlarına selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sevinçli bir haberle başladık. Umudunu yitirme dostum. Karar verdiğim parçasını sana armağan ediyorum demiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hüsran Bey. B1 koğuşundaki yeğenim Berkan Mandacı için sıradaki şarkıyı istiyorum. Canım yavrum, seni çok özledik, seni çok seviyoruz. Bu hasretlik en yakın zamanda bitecek inşallah. Allah'a emanet ol. Canım yeğenim halan Sevgi Mudanya mesajını ulaştırmış. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Sevil Ezer. Beycuma Kapalı Cezaevinde yatmakta olan yeğenim Gökhan Altuğ için Ferdi Tayfur'dan Hatıralar parçasını istiyorum demiş. Az sonra göndereceğiz. İyi geceler Hüsran abi, ben İlayda Arslan. Beycuma Cezaevinde B1 koğuşunda yatan Aslan abim Ferhat Durduğu için sıradaki bütün parçaları armağan etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum şimdiden demiş.

0: Sıradaki tüm güzel eserler Ferhat Durdu kardeşimize armağan olsun. İyi yayınlar, ben Beycuma Açık Cezaevinden Dursun Eriyer. Sizden Defne Sevmeyeceğim parçasını çalar mısınız? Size ve tüm Beycuma Açık Cezaevine gelsin. İyi akşamlar demişler. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar Hüsran Bey. B1 koğuşuna yatan yeni Masum Yiğit Uludağ ve koğuş arkadaşları için sıradaki parçayı istiyorum. İstanbul'dan halan Emine Uzun. Yiğidim seni çok özledim. Sesini ve halam deyişini çok özledim yavrum demiş. Zonguldak Beycuma Kapalı Cezaevi B1 koğuşu Berkan Mandacı'ya Mabel Matiz'den Gel şarkısını Gizem'den çalarsanız mutlu oluruz demişler. Beycuma B1 koğuşunda yatan Berkan Mandacı'ya Yıldız Tilbe'den Kafam Hafif Dumanlı tüm koğuş arkadaşlarına Çamlıbel köyünden gelsin. Az önce bir dinleyicimiz daha istemişti bu güzel eseri. Listemize ekledik. Az sonra göndereceğiz. İyi yayınlar Hüsran abi. Ben İstanbul'dan Eylül Ezer. Beycuma Kapalı Cezaevinde yatmakta olan abim Gökhan Altu için Sezen Aksu'dan Sen Ağlama şarkısını istiyorum ve ona not göndermek istiyorum. Canım Gökhan abim, benim seni çok seviyorum. Anılarımızı ve seni çok özledim. Şunu unutma ki yakında bize kavuşacaksın. İyi ki varsın demiş. Selam abi, ben Ankara'dan Çağlar Şirin. Devrek'te yatmakta olan kardeşim Doğan Ayşirin'e Ertuğrul Polat'tan Zalim Yar parçasını çalarsanız sevinirim. Doğan Ayın size çok ama çok selamı var abi. Kolay gelsin demiş. Bizden de ona kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. İyi geceler, iyi yayınlar Hüsran Bey. Beycuma B1 koğuşundaki yeğenim Berkan Mandacı ve tüm kader mahkumları için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ben Şerife Karan. Berkancığım kendine iyi bak, çok seviyoruz seni demiş. İyi akşamlar, ben Hilal Gelmişoğlu. Eşim Gökhan Gelmişoğlu Devrek Açık Cezaevinde yatmaktadır. Cankan'dan Sen Misin şarkısını çalar mısınız? Vaktimiz kalırsa yer vermeye çalışırız. Selamünaleyküm Hüsran kardeşim ve aleyküm selam. Ben Yaşar Akkurt, eşim Orhan Akkurt'a Gülü'den Her Şeyim Olduğum parçasını çalar mısınız? Mümkünse kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Onu çok ama çok seviyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Allah sizden razı olsun demiş. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507 380 çift 067 0507 380 çift 067.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.

Evet sevgili dostlar, bugün sizleri çoğumuzun hiç görmediği ama varlığını bildiği bir dünyanın eşiğine götürmek istiyorum. Demir kapıların ardına. Orada zaman dışarıdaki gibi akmaz, saatler daha uzun, geceler daha sessizdir. İnsan dört duvar arasında en çok kendisiyle konuşur, geçmişiyle yüzleşir, hatalarıyla hesaplaşır, umutlarını yeniden inşa etmeye çalışır. Hayat bazen insanı öyle bir kavşağa getirir ki alınan tek bir karar yılların yönünü değiştirir. Kimi pişmanlıklarla, kimi çaresizliklerle, kimi

Bir de kader dediği bir yolculuğun içinde bulur kendini. Ama demir kapılar yalnızca özgürlüğü değil, bazen yeniden başlamayı öğretir insana. Çünkü insanın gerçek sınavı düştüğü yer değil, düştükten sonra ayağa kalkmayı seçip seçmeyeceğidir. Her mahkumun bir hikayesi vardır. Kimisi yanlış bir öfkenin, kimisi kötü bir arkadaşlığın, kimisi ise talihsiz bir anın izlerini taşır. Elbette yapılan her yanlışın bir bedeli vardır. Ancak insanı sadece yaptığı hatayla tanımlamak, değişme ihtimalini görmezden gelmek olur. Belki şu an bizi dinleyen bir anne, bir baba, bir eş ya da demir kapılar ardında sevdiklerini özleyen insanlar var. Bilin ki özlem mesafeleri aşan en güçlü duygudur. Bir mektup, bir telefon sesi, bir umut cümlesi bazen koskoca bir günü aydınlatmaya yeter. Hayat ikinci şansları verebilir. Önemli olan o şansı hak edecek bir irade ortaya koyabilmektir. Geçmiş değişmez ama gelecek bugünden atılan doğru adımlarla şekillenebilir. Bugün kendinize bir söz verin. Nerede olursanız olun umudu bırakmayın. Çünkü en kalın demir kapılar bile daha güçlü olan şey insanın içinde taşıdığı inanç ve yeniden başlayabilme cesareti.

0: A14 koğuşunda yatan Gazi Osman Paşa, Siirtli Arap Yusuf'a selam olsun. A15 koğuşunda Yusuf İleri, senden bir isteğim var Hüsran Bey. Hayırlı günler, size bir video atacağım. Onu kardeşime iletir misiniz demiş bir dinleyicimiz. Yusuf İleri kardeşime Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur'dan Gençliğimi Verin parçasını da çalarsanız mutlu oluruz demişler. Kardeşi Sefacan Memiş mesajını ulaştırmış bizlere. Şöyle fon sesimizi bir kısalım, durduralım. Kader mahkumumuzun yakınından göndermiş olduğu o güzel videoyu bir seslendirelim bakalım. Şöyle hazırlığımı yapayım.
1: Sefacan Memiş kardeşinden Zonguldak Açık Cezaevinde yatan Yusuf ileriye gelsin. Etrafımızda yemiş ağaçlar olmasa da masmavi bir gökyüzümüz var. Ne kadar ceza yazacağımızı bilmesek de özgürlüğü olan inancımız var. Parmağımızda alyans olmasa da kolumuzda demir kelepçeler var. 14 adımlık voltamız umutla eriyecek çok yolumuz var.

Evet sevgili dostlar, kardeşi Sefacan Memiş'ten bu mesajımızı A15 kuşunda yatan Yusuf İleri kardeşimize ulaştırmış olduk. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Sıradaki güzel eserlerimizi ona da armağan etmiş olalım. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Sedat Tezel, Beycim Açık Cezaevinde yatan oğlum Şahan Baran Tezel'e ve bütün kader mahkumlarına Azer Bülbül'den Felek şarkısını armağan ediyorum demiş. İyi yayınlar Hüsran abicim. Ben İstanbul'dan Ceylin. Beycim A1 koğuşuna yatan Berkan Mandacı'ya bir notum var. Abicim, çıkacağın günü bekliyoruz. Seni çok seviyoruz. Sakın unutma, her şey çok güzel olacak. Kendine iyi bak. Sıradaki şarkı Berkan abime ve koğuş arkadaşlarına gelsin demiş. İyi yayınlar kral. Kral al bizi filyosa, yanıyoruz. Çok sıcak burası. Almanya fena sıcak demiş sevgili Ayfer ablamız. Vallahi bugün oradan geldim.

0: İki günde bir Filyos'tayız. Teknemizde şöyle güzel bir deniz havası alıyoruz. Su sıcak. Tatil yapılacak yer. Ortam güzel. Yaz günü geldiğinizde inşallah Filyos'un tadını çıkarırsınız. Canım kardeşim Orhan'ıma, Orhan'ım seni çok seviyorum. Az kaldı, biraz daha sabır. Biliyorum yorgunsun, ben de yorgunum ama peşinden koşmamız gereken hayallerimiz var. Pes etmek yok beyefendi demiş. Sevgili Ayfer ablamız, Almanya'daki gurbetçilerimize de sevgiler, selamlar olsun. Sıradaki güzel eserlerimiz onlara da armağan olsun. İyi akşamlar Üsran abi. Beycuma kapalı cezaevinden B1 koğuşunda yatan abim Ümit Yiğit Uludağ için. Düzeltiyorum, Asım Yiğit Uludağ için. Sıradaki şarkıyı çalar mısın? Abi biz pazara kadar sevmeyiz, mezara kadar severiz. İyi geceler demiş, not olarak da bu mesajını ulaştırmış. Murat Göğebakan, diğer yanım diyecek sevgili dostlar. WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067, 0507 380 0067.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: başkası. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
1: FM. 93.0 Devrek FM.